yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de bela. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de bela. Yanarım, yanarım,

Canım çok sıkılıyor, bana bir şeyler anlat anlat, içim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gül, gideceğim son olsun.

Onlardan bir kısmının okuyup yazması yoktur. Kitabı bilmezler. Bildikleri sadece bir takım uydurmalardır. Onlar ancak zanna dayanırlar.

Kitabı elleriyle yazıp sonra da onu az bir değer karşılığında satmak için bu Allah tarafından gelmiştir diyenlere yazıklar olsun. Ellerinin yazdıklarından dolayı vay onların haline. Kazandıkları günahtan dolayı vay onların haline.

Onlar sayılı birkaç günün dışında bize asla cehennem ateşi dokunmayacaktır derler. Ey Muhammed, onlara de ki Allah tarafından bir söz mü aldınız ki Allah sözünden asla caymaz? Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz?

0: Hayır, öyle değil. Kim kötülük kazanır da suçu kendisini çepeçevre kuşatırsa, işte onlar cehennemliktir ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennetliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır.
1: وَاِذْ

Hani biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına kulluk yapmayın, anaya, babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilikte bulunun, İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin diye kesin söz almıştık. Sonra içinizden çok azınız hariç bu sözünüzden döndünüz ve hala da yüz çevirip dönmektesiniz.

0: ثم أقررتم وأنتم تشهدون.
1: Hani sizden birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız diye kesin söz almıştık. Siz bunu ikrar etmiştiniz ve buna hala şahitlik ediyorsunuz.

Sonra siz o kimselersiniz ki kendinizden olan kimseleri öldürüyorsunuz. İçinizden bir grubu yurtlarından çıkarıyorsunuz. Onlara karşı günah ve düşmanlıkta birleşiyorsunuz. Onları çıkarmanız yasak olduğu halde eğer size esir olarak gelirlerse fidyelerini verip kurtarıyorsunuz. Siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden bunu yapanın cezası ancak dünya hayatında rezil olmaktır. Onlar kıyamet gününde de en şiddetli azaba itileceklerdir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

0: İşte onlar öyle kimselerdir ki ahireti bırakıp dünya hayatını satın almışlardır. Bu yüzden azapları hafifletilmez ve onlara hiç yardım edilmez.
1: Ve

0: Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı verdik ve ardından peş peşe peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Artık size bir peygamber, nefsinizin hoşlanmadığı şeyleri getirdikçe büyüklük taslayıp bir kısmını yalanlıyor, bir kısmını da öldürüyor musunuz?
1: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ
0: Onlar, bizim kalplerimiz örtülüdür dediler. Ama hayır, aksine Allah inkarları yüzünden onları lanetlemiştir. Onlardan çok az kimse iman eder.

0: كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
1: Onlara Allah tarafından yanlarında bulunan Tevrat'ı tasdik edici bir kitap geldiği zaman daha önce inkar edenlere karşı yardım isteyip durdukları halde bildikleri kitap kendilerine gelince onu inkar ettiler. Allah'ın laneti inkar edenlerin üzerine olsun.

0: بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Allah'ın kullarından dilediğine bol ihsanından indirmesini çekemeyip Allah'ın indirdiğini inkar etmekle kendilerini ne kötü bir şeye sattılar. Bu yüzden gazap üstüne gazaba uğradılar. Kafirler için aşağılayıcı bir azap vardır.

Onlara Allah'ın indirdiğine inanın dense, biz bize indirilene inanırız derler. Ondan sonra gelen Kur'an'ı inkar ederler. Halbuki o, yanlarında bulunan Tevrat'ı tasdik eden hak bir kitaptır. Onlara, eğer gerçekten inanıyor idiyseniz, neden daha önce peygamberleri öldürüyordunuz diye sor.

Andolsun ki Musa size mucizeler getirdi. Sonra siz onun ardından buzağı ilah edindiniz. İşte siz öyle zalimlersiniz. وَاِذْ

0: Hani sizden kesin söz almış ve Tur Dağı'nı başınızın üzerine kaldırmıştık. Size verdiğimiz şeyi kuvvetle tutun ve dinleyin demiştik. Onlarsa dinledik ve isyan ettik demişlerdi. İnkarları yüzünden buzağının sevgisi kalplerine işlemişti. Ey Muhammed, de ki eğer inanıyorsanız imanınız size ne kötü bir şey emrediyor.
1: قُلْ

Ey Muhammed, de ki, eğer cennet Allah katında başka insanlara değil de sadece size tahsis edilmişse ve siz de doğru sözlüyseniz ölümü istesenize.

0: Bunu önceden işledikleri yüzünden asla istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilir.
1: وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ

Hiç şüphesiz sen onları hayata diğer insanlardan, hatta Allah'a şirk koşanlardan daha düşkün bulursun. Onların her biri 1000 yıl yaşamak ister. Oysa çok yaşaması onu azaptan uzaklaştıramaz. Allah onların yaptıklarını görür.

De ki, kim Cebrail'e düşman olursa Allah'a düşman olur. Çünkü o, Kur'an'ı Allah'ın izniyle kendinden öncekileri tasdik edici, iman edenlere yol gösterici ve müjdeci olarak senin kalbine indirmiştir. Men

Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa, bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır.

Onlar her ne zaman bir ahit üzere anlaşma yapmışlarsa içlerinden bir grup onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu inanmaz.

Onlara Allah tarafından yanlarındaki Tevrat'ı tasdik eden bir peygamber gelince, kitap verilenlerden bir grup sanki bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını arkalarına attılar.

0: Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanın uydurup söylediklerine uydular. Oysa Süleyman kafir değildi. Fakat insanlara sihri ve Babil'de Harut ve Marut denen iki meleğe indirilen şeyleri öğreten şeytanlar kafir olmuşlardı. Oysa bu iki melek, biz sadece bir imtihan vesilesiyiz, sakın inkar etme demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Fakat insanlar bu meleklerden kişiyle karısının arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Oysa Allah'ın izni olmadıkça onlar bu öğrendikleriyle kimseye zarar veremezlerdi. Onlar kendilerine zarar verecek, fayda sağlamayacak şeyler öğreniyorlardı. Andolsun ki onlar o sihri satın alan kimsenin ahiretten bir nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerinin sattıkları şey ne kötü bir şeydir. Keşke bunu bilselerdi.
1: وَلَوْ

Onlar iman edip Allah'tan korksalardı, elbette Allah tarafından verilecek sevap onlar için daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi.

Ey iman edenler! Peygambere, râina, bizi gözet demeyin. Unzurna, bize bak deyin ve dinleyin. İnkar edenler için acı bir azap vardır.

Kitap ehlinden olan kafirler ve müşrikler Rabbinizden size bir hayır gelmesini istemezler. Oysa Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük nimet sahibidir. Men

0: مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير.
1: Biz bir ayetin hükmünü kaldırır veya unutturursak ondan daha iyisini veya onun bir benzerini getiririz. Allah'ın her şeye gücü yettiğini bilmez misiniz?
0: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ
1: Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.
0: أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا

0: Yoksa siz de peygamberinize daha önce Musa'ya sorulduğu gibi sorular mı sormak istiyorsunuz? Kim imanı küfürle değiştirirse mutlaka doğru yoldan sapmış olur.
1: وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنفُسِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا

0: Kitap ehlinden çoğu, gerçek kendilerine apaçık belli olduktan sonra içlerindeki kıskançlıktan dolayı sizi imanınızdan vazgeçirip yeniden küfre döndürmek isterler. Siz Allah'ın emri gelinceye kadar onları bağışlayın, hoş görün. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ

0: Namazı kılın, zekatı verin. Kendiniz için yapıp önceden gönderdiğiniz her hayrı Allah'ın huzurunda bulacaksınız. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı görür.
1: وَقَالُوا لَنْ يَدَخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ نَصَارًا

0: Onlar, Yahudi veya Hristiyan olanlardan başka hiç kimse cennete girmeyecektir, dediler. Bu onların kuruntusudur. Sen onlara de ki, eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin.
1: Bele.

0: عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
1: Hayır, kim iyilik yaparak kendisini Allah'a teslim ederse, onun mükafatı Rabbinin yanındadır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
0: وَقَالَ

0: يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ
1: Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir esas üzerinde değillerdir dediler. Hristiyanlar da, Yahudiler hiçbir esas üzerinde değildir dediler. Oysa onlar kitabı okuyorlar. Bir şey bilmeyenler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Artık kıyamet günü Allah, ihtilaf ettikleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir.
0: وَمَنْ

0: وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
1: Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve o mescitlerin yıkılmasına çalışandan daha zalim kim olabilir? İşte onların bu mescitlere ancak korkarak girmeleri gerekir. Onlar için dünyada bir rezillik ve ahirette de büyük bir azap vardır.
0: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ

0: Doğu da batı da Allah'ındır. Her nereye yönelirseniz Allah'ın rızası oradadır. Şüphesiz Allah'ın rahmeti geniştir. O her şeyi bilmektedir.
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ
0: Onlar Allah çocuk edindi dediler. Haşa, onu tenzih ederiz. Bilakis göklerde ve yerde olanların hepsi onundur. Hepsi de ona boyun eğmektedir. Bedi

O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Herhangi bir şey yaratmak istediği zaman ona sadece ol der. O da hemen oluverir.

0: قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
1: Bilmeyenler, Allah bizimle konuşmalı veya bize bir mucize gelmeli değil miydi dediler. Onlardan öncekiler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Onların kalpleri birbirine benzemiştir. Biz ayetleri, gerçekleri bilen bir kavme açıkladık.

0: يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
1: Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir esas üzerinde değillerdir dediler. Hristiyanlar da Yahudiler hiçbir esas üzerinde değildir dediler. Oysa onlar kitabı okuyorlar. Bir şey bilmeyenler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Artık kıyamet günü Allah ihtilaf ettikleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir.
0: وَمَنْ

0: وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
1: Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve o mescitlerin yıkılmasına çalışandan daha zalim kim olabilir? İşte onların bu mescitlere ancak korkarak girmeleri gerekir. Onlar için dünyada bir rezillik ve ahirette de büyük bir azap vardır.
0: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ

0: Doğu da batı da Allah'ındır. Her nereye yönelirseniz Allah'ın rızası oradadır. Şüphesiz Allah'ın rahmeti geniştir. O her şeyi bilmektedir.
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ
0: Onlar Allah çocuk edindi dediler. Haşa, onu tenzih ederiz. Bilakis göklerde ve yerde olanların hepsi onundur. Hepsi de ona boyun eğmektedir.
1: بَدِي

0: قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
1: Bilmeyenler, Allah bizimle konuşmalı veya bize bir mucize gelmeli değil miydi dediler. Onlardan öncekiler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Onların kalpleri birbirine benzemiştir. Biz ayetleri, gerçekleri bilen bir kavme açıkladık.
0: İnna erselnake bil hakki beşiran ve neziran ve la tus'elu an ashabil cahim.
1: Biz seni gerçekten müjdeleyici ve korkutucu bir peygamber olarak gönderdik. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin.

0: İbrahim, İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltiyordu. Ey Rabbimiz, yaptığımızı kabul et. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen ve işiten sensin.
1: Rabbena.

0: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
1: Ey Rabbimiz, bizi sana teslim olan kimseler yap. Neslimizden de sana teslim olan bir ümmet meydana getir. Bize ibadet şekillerimizi göster, tövbemizi kabul et. Çünkü tövbeleri kabul eden ve merhametli olan ancak sensin.
0: Rabbena ve ba'ath fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekkihim. İnneke entel azizul hakim.
1: Rabbimiz, içlerinden onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek ve onları kötülüklerden temizleyecek bir peygamber gönder. Şüphesiz güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan ancak sensin.
0: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
1: İbrahim'in dininden ancak kendisini aşağılık yapan beyinsizler yüz çevirir. Andolsun ki biz onu dünyada peygamber seçtik. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir.
0: اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Rabbi ona teslim ol dediğinde ben alemlerin Rabbine teslim oldum demişti.
0: وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى

0: İbrahim bunu oğullarına vasiyet etti. Yakup da, oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse siz de ancak Müslüman olarak ölün dedi.
1: اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.
0: Yoksa Yakub'a ölüm geldiği sırada
1: İsmail ve İsmail ve

0: يعملون.
1: Onlar geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Size onların yaptıklarından bir şey sorulmaz.
0: وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

0: Yahudiler ve Hristiyanlar dinlerine uymadıkça senden hoşnut olmayacaklardır. De ki, doğru yol ancak Allah'ın gösterdiği yoldur. Eğer sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan, andolsun ki seni Allah'ın azabından koruyacak ne bir dost ve ne de bir yardımcı vardır.
1: اَلَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ اُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ
0: Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu hakkıyla okurlar ve kitaba ancak onlar inanırlar. Onu inkar edenlere gelince işte onlar hüsrana uğrayanlardır.
1: Ya

0: Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse kimsenin adına bir şey ödeyemez. Hiç kimseden fidye kabul edilmez ve hiç kimseye şefaat fayda sağlamaz. Onlara bir taraftan yardım da edilmez.
1: وَاِذْ

Rabbi İbrahim'i bir zamanlar bir takım kelimelerle denemiş, o da bunları tamamlamıştı. Allah ona, ben seni insanlara önder yapacağım demişti. İbrahim, soyumdan da yap deyince, Allah, benim ahdim zalimlere erişmez buyurdu. وَاِذْ جَعَلْنَا

Hani biz Kabe'yi insanlar için bir toplanma ve güven yeri kılmış, İbrahim'in makamından bir namazgah edinin demiştik. İbrahim ve İsmail'e tavaf edenler, ibadetle meşgul olanlar, rükû ve secde edenler için evimi temizleyin diye emretmiştik. وَاِذْ قَالَ

Rabbim, burayı güvenli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli ürünlerle rızıklandır demişti. Allah da inkar edeni de bir süre geçindirir, sonra onu cehennem azabına uğramak zorunda bırakırım. Orası ne kötü bir yerdir buyurmuştu.

0: İbrahim, İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltiyordu. Ey Rabbimiz, yaptığımızı kabul et. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen ve işiten sensin.
1: Rabbena.

0: Ey Rabbimiz, bizi sana teslim olan kimseler yap. Neslimizden de sana teslim olan bir ümmet meydana getir. Bize ibadet şekillerimizi göster, tövbemizi kabul et. Çünkü tövbeleri kabul eden ve merhametli olan ancak sensin.
1: Rabbena ve ba'at fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekkihim. İnneke entel azizul hakim.
0: Rabbimiz, içlerinden onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek ve onları kötülüklerden temizleyecek bir peygamber gönder. Şüphesiz güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan ancak sensin.
1: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
0: İbrahim'in dininden ancak kendisini aşağılık yapan beyinsizler yüz çevirir. Andolsun ki biz onu dünyada peygamber seçtik. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir.
1: اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Rabbi ona teslim ol dediğinde ben alemlerin Rabbine teslim oldum demişti.

0: İbrahim bunu oğullarına vasiyet etti. Yakup da, oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse siz de ancak Müslüman olarak ölün dedi.
1: اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.
0: Yoksa Yakub'a ölüm geldiği sırada siz de hazır mıydınız? O oğullarına benden sonra kime kulluk edeceksiniz diye sormuştu. Onlar da senin ilahına, senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz. Biz ona teslim olanlarız demişlerdi.

Onlar geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Size onların yaptıklarından bir şey sorulmaz.

Kitap ehli olanlar Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Ey Muhammed, sen de ki hayır, biz doğruya yönelen İbrahim'in dinine uyarız. O Allah'a ortak koşanlardan değildi.

0: هم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
1: Siz onlara deyin ki Allah'a, bize gönderilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına gönderilene, Musa'ya ve İsa'ya verilene, Rableri tarafından peygamberlere verilene inandık. Onların arasında hiçbir ayrım yapmayız. Biz Allah'a teslim olanlarız.
0: فَاِنْ

0: Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse mutlaka bir anlaşmazlık içine düşerler. Onlara karşı Allah sana yetecektir. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.
1: Sibagatallahi ve men ehsenu minallahi sibagaten ve nahnu lehu abidun.
0: Allah'ın boyasıyla boyanın. Boyası Allah'ın boyasından daha güzel olan kim vardır? Biz ancak ona kulluk ederiz.

0: ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون.
1: Sen de ki, Allah bizim ve sizin Rabbiniz olduğu halde onun hakkında bizimle tartışmaya mı giriyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlananlarız.
0: أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

0: كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: Yoksa İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine bildirilen bir gerçeği gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Tilka

0: Onlar geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Size onların yaptıklarından bir şey sorulmaz.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim! Her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim! Senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım. Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarımı. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni seveyim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

verirdim bu ayrılığa. Bilseydim bu kadar zor olduğunu. Bilseydim dünyanın böyle karanlık. Bilseydim bu kadar dar olduğunu. Dilimden sıçrayan bir kıvılcımın bilseydim bir anda kor olduğunu. Bilseydim şu anki gönül acımın senin yokluğunda var olduğunu.

sanırdım bu dargınlığa. Bilseydim bu kadar zor olduğunu. Bilseydim zindandan daha karanlık. Bilseydim hücreden dar olduğunu. Boyun mu bükmezdim sitem etmene. Bilseydim sükutun kar olduğunu. Sebep mi olurdum dargın gitmene. Bilseydim küsünce

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Balıkesir Karacabey yolunun 5 ila 6. kilometreleri, Diyarbakır Mardin yolunun 13 ila 18. kilometreleri, Aşkale Bayburt yolunun 8 ila 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam.
7: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
8: Vakıfbank daima seninle.
9: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
10: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
11: Migros Yemek.
10: Migros uygulamasında.
12: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
13: Kazancım net, sigortam net.
14: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
15: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
16: HDI Sigorta.
17: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
18: Bir reklam.
19: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
20: Mobilin bankası Akbank.
6: Reklam.
20: Radyo 7.
21: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah başlıyor.
22: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye radyolarının parlayan yıldızına, Radyo 7'ye, Kaptan Köşkü'ne, Radyo 7'ye hoş geldiniz. Radyo 7'nin uyandıran yayınına, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da ne iyi ettiniz de geldiniz. Hayırlı sabahlar hepinize. Perşembe sabahındayız, günündeyiz. 20 Ağustos 2026'da ya da hicri takvimle 7 Rebiülevvel 1448'de. Can'ın ülkemin saati 7'yi 5 dakika geçiyor ve beraber yeni bir güne ve programa başlıyoruz efendim. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize pırıl pırıl bir günü Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Gün aydınlandı. İstanbul'da termometreler şimdi 23 dereceyi gösteriyor. Gün içinde sıcaklıkların daha da yükseleceğine dair de bazı öngörüler var. İstanbul deyince efendim adalarda peş peşe depremler meydana geldi. Dün saat 17.43'ten bu sabah saat 5.40'a kadar 2'nin üzerinde 9 deprem yaşandığı ifade ediliyor İstanbul'da adalar bölgesinde. Bununla iktifa edelim mümkünse. Gelmiş, geçmiş, gitmiş ve bizi cümle alemi terk etmiş olsun, ümidimiz o. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın size selamı var. 0507-977-0101'i hatırlatalım diyor. Hatırlattık. İlk 30 dakikanın ilk mesajı kimden ve nereden birlikte öğreneceğiz. Ardından kelime kelime evvelallah paylaşacağız. Ama onun öncesinde buyurun duamızı edelim. Sonra işimize bakarız. Ya Rabbi, sen merhametlilerin de en merhametlisisin ve sen vaadinden dönmezsin. Bize lütfettiğin her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır. Sadece sana kulluk ederek sadece senden isteyenlere de bahşet. Onları da mutlu et. Onları boynu bükük bırakma. Ya Rabbi, sana denizin olmadığı yerde gemi yapan Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın teslimiyetiyle yalvarıyoruz. Sana teslim oluyoruz. Elbette sen murad ettiysen öyle olacaktır. Biz görmesek de sen her şeyi görüyorsun, biliyorsun. Aklımızda olanlara, kalbimizde olanlara vakıfsın. Biz bilmesek de sen her şeyin en güzelini biliyorsun. Allah'ım, kalplerimize sabır ver, gönlümüze huzur, ruhumuza tevekkül nasip eyle. Beklediğim her hayrı zamanı geldiğinde güzellikle hayırla nasip eyle, sevindirerek nasip eyle. Geciken her şeyin ardındaki hikmete razı olmayı, nasip olmayanın ardındaki rahmetini görebilmeyi bana lütfet. Ya Rabbi, bize düşeni sabırla güzelce yapabilmeyi, gerisini gönül huzuruyla sana bırakabilmeyi nasip eyle. Kalbimize öyle teslimiyetler ver ki geciken her şeyin bir hikmeti, nasip olmayan her şeyin bir rahmeti olduğuna kalbimizi razı eyle. Allah'ım, bize afiyet ver. Bol bol helal kazanç nasip eyle. Evladından, kazandığından, ömründen, akıbetinden iyilik gören, hayır görenlerden eyle. Ve ya Rabbi, ne olur işlerimizi kolaylaştır. Her türlü kazadan, beladan, korkudan, endişeden bizleri muaf eyle. Ve ya Rabbi, ne olur şu canım vatanı, şu canım ülkenin canım insanını bayrağı muhafaza eyle. O büyük günde, adaletin tesis edildiği, hesabın görüldüğü o büyük günde, zalimin zulmünü ortaya koyanlar için ne olur senin adına intikamını alabilen askerin olmayı bize şerefle nasip eyle dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz, başladım.
2: 7 gün 7 sabah.
21: Basından başlıklar.
22: Şimdi o haberle bir başlayalım önce. Marmara Denizi'nde en büyüğü 3.2 olmak üzere peş peşe depremler meydana geldi. AFAD verdi bilgiyi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, malum kısa adıyla AFAD, İstanbul adalarda mikro deprem hareketliliği olduğunu söyledi. En yükseği Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde. Dün saat 17.43'te gerçekleşti bu 3.2'lik deprem ve derinlik yaklaşık 7 kilometre, yani yüzeye hayli yakın. Bu depremin ardından sarsıntılar yine gelmeye devam etti. Dün akşam saat 18.13'ten bugün sabah saat 5.40'a kadar 2 ve üstü tam 9 deprem kaydedildi. Son deprem saat 5.40'da 2.9 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte oldu. Ayrıca bölgede 2 büyüklüğünün altında da yine çok sayıda deprem kaydedildiği ifade ediliyor. Afet bölgesi, canım ülkemin coğrafyası malumunuz, acı tecrübelerimiz var. Dediğim gibi bununla birlikte gelmiş, geçmiş ve gitmiş olsun mümkünse inşallah. Hürriyet gazetesine döndük. Avrupa'da iki heyecan. Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına bu akşam çıkacak. Beşiktaş, Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i konuk edecek. Trabzonspor da kendi evinde Macar ekibi Ferencvaros'la karşılaşacak. Beşiktaş Žalgiris maçı bir spor kanalında, Trabzon Ferencvaros maçı ise açık bir kanalda yayınlanacak. Her iki müsabakada saat 20'de başlayacak. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Trabzonspor'umuza da Beşiktaş'ımıza da sonsuz başarılar. Alparslan Kuytul bütün gazetelerde, manşetlerde, sürmanşetlerde. Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 kişi çete kurdukları iddiasıyla gözaltına alındı. Operasyonda beni kaçırıp senet imzalattılar diyen Koray Sarı Saçlı'nın da iddialarının etkili olduğu ifade ediliyor. Ağır suçlama bu aslında. Kuytulları yakan bir ifade var. Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda Kuytul'la eşi Sebra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar çete kurmak, kara para aklamak, dolandırıcılık ve sahte belge hazırlamakla suçlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kuytulcuların son oluşturulan faaliyetleriyle suçtan elde edilen gelirlerinin mercek altına alındığını söylüyor. Gözaltına alınan Kuytul'un eşi Semra Kuytul emniyete götürülürken zafer işareti yaptı. Alparslan Kuytul'un da Adana'daki evinde polis tarafından gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı. Sevgili dinleyiciler, Kuytul hakkında çıkarılan yakalama kararı kendisine tebliğ edilirken de olayı şova çevirmekten geri durmadı.
0: Yakalanma derken sanki ben kaçtığımdan yani ben benim yakalanmam.
3: Yok, normal prosedür gereği bu.
0: Gözaltı şey, dendi tamam ama onun adı gözaltı.
3: Gözaltı yani. Beraber geçeceğiz şimdi.
0: Yakalanma başka bir şey.
3: Tamam, doğrudur. Beraber yakalanma geçeceğiz, ifadenizi şey vereceksiniz.
0: Yakalanma diye yazarsan imza atmam. Tamam. Yakalama dersen imza atmam. Ben kaçmadım.
11: Yakalanma
0: ben kendi evimdeyim.
11: Abi.
0: Kendi evimdeyim. Kendi tamam, evimde olan insan yakalama denmez.
11: Kendi evinizde
0: yakalanıyorsunuz. Dışarıda olsaydı yakalama olurdu.
3: Şöyle yapıyorum. Gözaltına alınmış diyorum. Doğru mu? Böyle mi yazmamı istiyorsunuz?
0: Evet.
3: Evinizde arama yaptık. 3 tane flash
0: ben tamam. Ben kendim okuyacağım.
3: Yapamadığınız yer olursa bana sorun.
22: Oo, bir de hukuk öğretiyor. Polis memuru arkadaşların nezaketine, letafetine efendim hayran kaldım. Yani öyle söyleyeyim size efendim. Şimdi 5 şirkete kayyum atandı. Kuytul'a yönelik operasyon kapsamında örgütle bağlantısı tespit edilen 5 şirkete kayyum atandı. Şirketlerin gıda, inşaat, sağlık ve turizm alanında faaliyet yürüttüğü ifade ediliyor. Örgütün lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında da erişimin engellenmesi kararı alındı. Kimse devletle baş edemez. Devlet isterse istediği yerde hukuku alt üst edenlere ya da istismar edenlere, her türlü inancı da istismar edenlere anında müdahale eder. Peki. Mezarı açıldı, zehir aranacak. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri öldürüldüğü iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 10 yıl sonra açıldı sevgili dinleyiciler. Deniz Olgun 7 Eylül 2016'da Beykoz'daki evinde hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeni kayıtlara beyin kanaması diye geçmişti. Şimdi bu Kuriş örgütü, suç örgütü üzerinden bu cenaze yeniden açıldı. Bu kabir yeniden açıldı çünkü suç duyurusu vardı. Kardeşi Mehmet Beyazıt Deniz Olgun ve yeğeni Fatih Süleyman Deniz Olgun'un suç duyurusu sonrasında yapılan fethi kabir işleminin 3 saat sürdüğüne işaret ediliyor. Öldükten sonra da bazıları için rahat yok gördüğünüz gibi. Peki 28. suçunda vekili bıçakladı. 28. suçunda milletvekilini bıçakladı. Gaziantep'te eski CHP Oğuzeri ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş'in bıçakladığı yeni parti milletvekili Melih Meriç hayati tehlikeyi atlattı. Keleş'in 27 suç kaydı olduğu ifade ediliyor. Meriç önlem amacıyla uyutuluyor. O 27 suç kaydının, yani saldırgan Keleş'in, Seydi Ahmet Keleş'in 27 suç kaydının tehdit, hakaret ve dolandırıcılık ağırlıklı olduğu ifade ediliyor. CHP'den istifa edip yeni partiye geçen Keleş'in ilçe başkanı olmak istediği ancak uygun bulunmadığı için kabul edilmediği, bu yüzden milletvekili Meriç'e tepkili olduğu da kaydediliyor. Yani saldırının bir anlamda gerekçesi olamaz ama kafasındaki gerekçesinin bu olduğuna işaret ediyor Hürriyet gazetesi verdiği haberinde. Dün Devlet Bahçeli'nin seçim sistemi çıkışı dikkat çekti. MHP Genel Başkanı, siyasi partiler ve seçim sisteminin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Türk siyasetinde bölünmeye değil sağduyuya, çatışmaya değil işbirliğine ve diyaloğa, kısır çekişmelere değil de sürtüşmelere değil de milli meselelerde uzlaşıya ihtiyacımız var dedi Devlet Bahçeli. Herkesi eline, beline ve diline sahip olmaya çağırdı MHP lideri Devlet Bahçeli. Muhtemelen Türkiye'nin karşı karşıya olduğu riskler nedeniyle birleştirici üslubu hararetle ve kararlılıkla savunuyor MHP lideri Devlet Bahçeli. Çünkü İsrail diye bir bela var dünyanın başında. Bu maalesef bizim coğrafyamızda oluyor. İsrail'in Türkiye sınırına 70 kilometre mesafede Suriye'deki askeri üsse saldırısının ardından Netanyahu'nun seçim hesabı çıktı. Amerikan yönetimi İsrail'deki seçimler öncesinde Netanyahu'nun Türkiye ile gerilimi bilerek yükselttiği görüşünde. Amerikan Büyükelçisi Barak yaşananları ciddi ve endişe verici diyerek tanımlıyor değerli dinleyiciler. İsrail, İdlib'deki Ebu Zuhur askeri hava üssünün 2 F-35 savaş jetiyle bombaladığını duyurmuştu. İsrailli katil pilotlar da kahraman gibi karşılanmışlardı döndüklerinde, üsse geri döndüklerinde. Yeni Akit gazetesi o ne demiş? Kanal İstanbul'da ilk köprü yükseliyor. Çakılı çivisi olmayan, malum zihniyetin şiddetle karşı çıktığı Kanal İstanbul projesinde tarihi bir adım daha atıldı. Proje kapsamında Sazlıbosna Köprüsü inşaatında her biri 250 tonu bulan dev çelik tabliyeler milimetrik hesaplamalarla köprüye bağlanıyor sevgili dinleyiciler ve o dev operasyonda Türkiye'de ilk kez bir uygulama gerçekleşiyor.
1: Ağrı İstanbul'un ilk köprüsü olarak tanımlanacak. Asmalı Eğri Köprü diye geçiyor. Tabliye kaldırma esnasında biz Ocak ayında programlamasını yaptık. Şubat'ta bu işe başladık. Aralık'ta da bitirmeyi hedefliyoruz tabliye kaldırma işini. Toplam 17 tabliyeden oluşuyoruz. Şu an 11. tabliyedeyiz ve 11. tabliyeler kolonların üzerinde koyulacak tabliyelerdir. Tabliyenin her bir tanesinin ağırlığı 250 ton, 252 ton arasında değişiyor. Main span tarafının 250, side span tarafında aynı şekilde 250 ton. Toplam ağırlık 500 tondur. Her tabliye kalktığında halatların da çekilmesi lazım. Halatlar çekildiğinde onları biz tambura sarıyoruz. Ve bunlar tambur fiziki olarak sarılan bir mekanizma olduğu için tamburlar sarılır. Bunlar benim için çok gurur verici. Çünkü ilerleyen zamanlarda bu köprüler asırlık köprüler olacak. 100 yıllık belki 200 yıllık köprüler olacak.
22: Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Bu esnada şöyle bir gözle kontrol ettik efendim. 0507-977-0101'den. Aynı zamanda Instagram kullanıyorsanız Mehmet Can Radyo 7 adresi üzerinden de bize ulaşmanız mümkün. Şimdi tutuklu, yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu zorlanmaya başladı. Çünkü itiraflar arka arkaya geliyor. Rüşvetçilerin dili çözüldü. Dün Cemal Üneş ve Mustafa Keleş rüşvet iftiralı itiraflarıyla gündeme geldi. Sonra Mustafa Keleş villa isteyip de onu da şu adamın üzerine tapu yapacaksın dedin mi demedin mi diye sordu Ekrem İmamoğlu'na. Villayı nasıl aldığını açıklamak yerine Ekrem İmamoğlu beddua etti. Şöyle dedi Mustafa Keleş, vallahi isteyip de onu da şu adamın üzerine tapu yapacaksın dedin mi demedin mi? İmamoğlu, yalana bak yalana, sen kötü bir müfterisin, müfterisin ve bu laflarını, iftiralarını sana havale ediyorum, seni Allah ıslah etsin, Allah seni ıslah da edemez, zor. Mustafa Keleş, polemiğin herkese söker, bana sökmez. İmamoğlu, emin misin Cemal abi, emin misin ben senden para istedim yani? Cemal Üneş, istedin başkan. Emin misin yani soruyorum. Eminim tabii. Niye? Ben de sana dedim ki 500 bin lira vereceksin. Ha öyle mi? Cemal Üneş. Evet, Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirdin beni. Biz ondan bir senet yaptık işte 5 tane hem de. İmamoğlu. Allah Allah. Vah ki ne vah. Ne diyeyim ben sana? Allah yardımcın olsun diyeyim. Cemal Üneş. Benim değil de senin yardımcın olsun bence. Ne diyeyim ben sana? İfadeleri dikkat çekici. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun Allah seni ıslah etsin, Allah seni ıslah da edemez, zor ifadeleri ayrıca tartışıldı ve dikkat çekti. Allah isterse ıslah eder, isterse rezil eder, isterse helak eder, isterse yenisiyle değiştirir, isterse daha iyisini bahşeder, her şeye kadirdir. Gücüne benzer, eş, emsal yoktur sevgili dinleyiciler. Ama tabii o idrak önemli, o idrakın olması lazım. Nerede bir mazlum varsa biz oradayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yayınladığı mesajındaki dikkat çekici cümle. Nerede bir mazlum varsa biz oradayız. İhracatımız 400 milyar doları aştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın verdiği bilgiler, ihracatın Temmuz itibariyle 401 milyar dolara ulaştığını açıkladı Bakan Ömer Bolat. Ömer Bey de aktif olarak Radyo 7 dinleyen kıymetli bakanlarımızdan biridir. Ona da saygılarımızı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Başarılarının devamını dileyerek. İşsizlik yılın 21 yılın en düşüğü seviyesine geldi. Türkiye'de işsizlik rakamları %7.9'la 21 yılın en düşük seviyesinde. İstihdam 155 bin kişi arttı. 32 milyon 479 bine dayandı. Esenler'de 68.500 konutun yenilendiğini söylüyor Başkan Tevfik Göksu. Sevgili dinleyiciler, Esenler Belediye Başkanı yalnızca belediyeciliğin altyapı ve fiziki hizmetler olmadığını kaydediyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarına yer veriyor. Bugüne kadar 68.500 konutun yenilendiğini, yıl sonuna kadar 18.786 bağımsız birimin daha dönüşüm kapsamına alınacağı bilgisini verdi katıldığı televizyon yayınında. Milliyet. Orada neler var? Of, okul servisleri. Cep yakacak. İstanbul'da yeni eğitim öğretim döneminde servis ücretlerine %10 zam yapıldı. Zamla birlikte bazı uzak mesafelerde yıllık servis ücretleri 90 bin lirayı aşıyor. Yıllık servis ücretleri 90 bin lirayı aşıyor. İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Günhan Sınar, rehber personel kullanan okullarda %35 de rehber personel ücretinin bunun üzerine ilave edileceğini söylüyor. Madem öyle o haberden devam edelim. Yeni tarifede %10'luk bir zam var. Kısa mesafede ücret yıllık 40 bin liralar civarında. Yani 0'da 2 kilometre arasındaki mesafeden bahsediyorum. Yıllık 40 bin lira. En uzun güzergah az evvel duydunuz 94 bin liraya kadar çıkıyor.
4: kişilerin durumuna göre bakıp makul bir fiyat belirlemeli lazım ya. Onlarca gerçekten çok pahalı ya. Yani en az 16-17 öğrenci aldığını düşünün siz. Yıllık 90 bin olsa 1 milyon 200 bin yakın para yapıyor. Yani bu onun masrafı ne kadar? Bilmiyorum, bana sorarsanız gene de fazla.
5: Binme daha iyi, ya da otobüsle git, o parayı da cebine koy.
22: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullarda ders kitabı satışı biliyorsunuz yasaklanmıştı. Ama bazı okullar bu yasağı kırtasiye paketi kılıfıyla delmeye çalışıyor. Hatta bazıları deldi. Test ücreti, destek ücreti, şu bu, faaliyet ücreti. Velilerden fahiş ücretler isteniyor. Veli bu duruma karşı çıkarsa da çocuğunuzu okuldan alabilirsiniz tehdidiyle karşı karşıya kalıyor.
11: Bazı özel okullar, çok net söylüyorum, kendi kırtasiye ve satış mağazalarını kendisi kurmuş. Kırtasiye, kaynak kitap gibi, hatta etüt gibi bir takım isimler altında bazı özel okullar fahiş ücretlendirmeyi sürdürmek istiyorlar. Burada bazı özel okullar velilerin evlatlarına olan sevgilerini adeta istismar ediyorlar. Çünkü hiçbir öğrencinin velisi çocuğuna emanet ettiği eğitim kurumunun yönetimiyle çekişme içine girmek istemiyor. Üstelik kayıt yaparken, kayıt yenilerken bir de şantaj yapılıyor. Deniliyor ki bunları almazsanız siz çocuğunuzu alın okuldan o zaman. Veli bir tişört alacağı zaman bir tane almıyor, onu yıkaması lazım. Yazlığı var, kışlığı var, birkaç tane almak durumunda. Normal mağazalarda 700 lira alabileceğimiz bir tişörtü biz 3500 liraya satan yerler gördük. Özel okulların kendi markaları bastırdıkları, kendi mağazalarında hatta genellikle sattıkları ürünlerin fiyatları tanınmış marka tişörtlerin fiyatlarıyla yarışıyor adeta. Hangi hizmeti istemiyorsa bunu okula yazılı olarak, e-postayla ve benzeri şekilde bildirsin. Daha sonra o hizmeti almak zorunda kalır ise o gönderdiği itiraz mailiyle birlikte tüketici hakem heyetine başvurarak 10 yıl boyunca çocuğu okulu bitirdikten sonra da o bedeli ticari avans faiziyle geri isteme hakları vardır.
22: Hasta adam Netanyahu haberi Milliyet'in manşetine çıkmış. Seçim hesabı yapan Netanyahu, Türkiye'yi tahrik edip tehlike var havası oluşturarak oy almaya çabalıyor İsrail'de. İdlib'den havalanan, hava alanını bombalayan İsrail savaş uçaklarını radarlar tespit etti. Türk hava sahasına girme ihtimallerine karşı tüm acil tedbirler alındı. 3 dakikalık bir mesafeye kadar Türkiye'ye yaklaştılar. Bakın çok kısa. Değil mi efendim? Çok kısa bir mesafe bu. 3 dakikalık bir mesafeye kadar. Eğer uçmaya devam etselerdi Türk hava sahasına girmiş olacaklardı ama sınırlarda kuş uçurtulmuyor evelallah. Hisar O hava savunma sistemleri aktif. Hisar A alçak irtifa sistemleri aktif. Bunun dışında jetler havalanmak üzere her noktada hazır bekliyor. Seyir füzeleri, akıllı mühimmatlar İHA'lara karşı ciddi koruma sağlıyor. Türkiye'de her şeye tedarikli. Yalnız bunlar yokmuş gibi davranmamak da icap ediyor. Hani biz bütün dünyada barış falan deyince barış olmuyor. Barışın karşılıklı iki tarafının olması gerektiği ya da niyetinin olması gerektiği anlaşılıyor. Adamlar domatesi bile kullandılar. Türkiye ile ilgili her haberde Erdoğan unsurunu ekleten İsrail medyası son olarak da domates haberini bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinden verdi. Maarif gazetesi Türkiye'nin İsrail'e domates ihracatını durdurmasına atıfta bulunduğu haberinde İsrail kendi domatesini yetiştirdi, Erdoğan'la olan hesabını kapattı ve bunun etkisi artık ülkedeki her süpermarkette hissediliyor dedi sevgili dinleyiciler. Özellikle şu küçük domatesler var ya, cherry diye tanımlanan domatesler, işte onlara işaret ediyor. İsrail bunların imalatı bizden diyor. Doğal bir domates değil biliyorsunuz. Peki domatesten balığa geldik. İstanbul'un ilk palamudu. Denizlerde 1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonu öncesinde Marmara ve Karadeniz'de geleneksel yöntemlerle balıkçıların avladığı palamutlar İstanbul'da vatandaşın yüzünü güldürdü. Olta ve küçük balıkçı teknelerinden uzatma ağıyla tutulan palamutlar İstanbul'da tanesi 100 liradan tezgahta yerini almış vaziyette. Bu sıcakta balık olur mu diyenler, olur. Yağlı değildir, yeteri kadar lezzetli değildir diyenler, siz bilemiyorsunuz ki ya da biz bilemiyoruz ki, belki de tam tersi de olabilir. Efendim Teknofest Mavi Vatan Show başlıyor bu kez Gölcük Tersanesi'nde. Körfez'de, Kocaeli'deki Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda 20-23 Ağustos'ta gerçekleşecek Teknofest Mavi Vatan kapsamında Türk donanmasının gururu alemdar, Akçay'ın da aralarında bulunduğu yeni gemiler ve denizaltılar İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi yaptı. Türk bayrağını al, Körfez'e gel çağrısı ile sahil kenarlarına gelen vatandaşlar Türk donanmasının geçişine tanıklık etmenin de mutluluğunu yaşadılar. Kuytuluculara yönelik operasyona Milliyet de yer vermiş. O yüzden sadece hatırlatıyorum ve geçiyorum efendim. Avrupa'daki playoff gecesi Yeni Şafak'ta da var. Hem Trabzonspor'umuzun hem de Beşiktaş'ımızın bu akşamki Avrupa arenasındaki mücadelesi. Her iki takımımıza da gönülden başarılar. Veliler okula randevuyla girecek. Okullarda giriş çıkışlar kontrol altında olacak. Güvenlik riski oluşturan kör noktalar aydınlatılacak. Öğrencilerin yanı sıra öğretmenler de sınıfta cep telefonu kullanamayacak. Veliler ise okulları yalnızca randevuyla ziyaret edebilecek. Öyle ya, öğrenciye sen kullanma, yararlanma denilirken öğretmenin internet aleminde dersin göbeğinde ortasında sörf yapması öğrenciye kötü örnek oluşturması açısından da kabul edilebilir şey değil. Adı üzerinde ders. Derste sadece ders anlatılır, dinlenilir, tartışılır, konuşulur, yoklamaları yapılır vesaire vesaire. İnternette sörf yapılmaz. Hele hele bazıları internet aleminde ders anlatır gibi yapıp kendisini her anlamıyla anlattıkları, gösterdikleri videolara sahipler ki o da bilinçli öğretmen olma şuuruyla da uzaktan yakından ilgili bir durum değil. PKK'nın silahları için 3 formül var. Terörsüz Türkiye sürecinde kendini fesheden PKK'nın silahlarını farklı terör örgütlerinin eline geçmemesi için bir kısım önlemler alınacağı söyleniyor. PKK silahları MİT nezaretinde Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edilecek. NATO standartlarındaki kullanılmamış silahlar silahlı kuvvetler envanterine katılacak. Askeri açıdan kullanılması uygun olmayan silahlar geri dönüşüme gidecek. Başka ülkelerin envanterine uygunsa silahlar satılıp hazineye gelir kaydedilecek. Planlama böyle. Bilemiyoruz. İnşallah denildiği gibi olacak. CHP bagajından kurtulalım. Özgür Özel ve kurmaylarının baba ocağı, Cumhuriyet'in kurucu iradesi gibi CHP'yi çağrıştıran söylemi İmamoğlu ekibini rahatsız etti. Eleştirileri yeni partinin kuruluş gerekçesi tartışmalı hale gelir, CHP bagajını taşımayalım şeklinde yöneltiliyor. Veli Ağbaba ve birçok vekil ise asıl bagaj İBB davasıdır diyerek Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteriyor değerli dinleyiciler. Sabah gazetesi o ne diyor? Rüşveti yüzüne vurdular. Az evvel size diyaloğu aktarmıştım. Müteahhit Keleş'in Deniz İstanbul projem için benden villa istedin ifadesi, Cemal Üneş'in ise rüşvet olarak 5 senet imzaladığını söylemesi. İtiraflar arka arkaya geliyor. Bu arada İmamoğlu duruşmayı sabote etmek için şov yapmaya devam ediyor. Müteahhitlerin rüşvet verdik itiraflarına hakaretle karşılık veriyor gelen bilgilere göre. Google dolandırıcılara yataklık yapıyor. Google'ın internet sitelerindeki reklam alanları dolandırıcıların adresi oldu. Mağdurlar artarken Google'ın denetim açığının da gözler önüne serildiğine ilişkin haberler. Efendim, motosiklet tutkusu heyecan verici olabilir, hızlı olabilir, artistik olabilir, şov içerebilir, karizma katabilir ama çok tehlikeli, onu bilelim. Hız tutkunlarının uğrak yeri İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu, motosiklet sevdalısı 21 yaşındaki Ceyda Yakova için ölüm yolu oldu. Hakimiyetini kaybetti, motosikletiyle kamyona arkadan çarptı. Üniversiteli genç kız oracıkta hayatını kaybetti. Akşam gazetesi o neler demiş? Öğretmenlere önlük zorunlu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesine göre öğretmenler yeni eğitim yılında önlük giyecek. Sosyal medya paylaşımlarında pedagojik ve etik ilkelere de dikkat çekilecek. Ya işte az evvel tam da bundan bahsediyordum efendim. İşin hem pedagojik tarafına hem de ahlaki, mesleki kurallar ve ilkelerine dikkat etmek zorunda olacak öğretmenlerimiz de. Öyle. Balığın baştan kokmasını istemiyorsak eğer, şikayetçi olduğumuz alanlar daralsın, yok olsun istiyorsak eğer, önce iyi örnekler oluşturarak hizada kalacağız ki yeni nesil o hizadan çıkmasın. Servislerle ilgili habere yine akşam gazetesi yer vermiş. Sup çılgınlığı az daha can alıyordu. Popülerleşen ayakta kürek sörfünden bahsediyorum. Yalova'da bir babayla 11 yaşındaki kızı tam 5 saat denizde sürüklendi ve sonra kurtarılabildi. Her şeye rağmen şansları vardı, kısmetleri vardı. Uzmanlar önlem almadan bunu yapmak tehlikeli diyor. Yani ayakta kürek sörfünü yapmak, hele hele tedbirsiz, hele hele amatör bir bakış açısıyla çok tehlikeli diyor. Yani bu denli hayatınızı riske etmeyin diye de ekliyor. Saat 7.30 oldu. Manşetleri şimdilik noktaladık. Gelelim ilk 30 dakikanın ilk mesajı kimden ve nereden? Beraber öğrenelim. Buldum. Mustafa Bey bizi dinliyor, sağ olsun. Vallahi haber seninle güzel, sizinle güzel. Gerçek haberi de sizden alıyoruz her sabah. Ben normalde yurt dışında yaşıyorum, Almanya'da, Berlin'de. Ama şimdi güzel ülkemdeyim. Mersin'in yaylasında Yeniköy diye Toroslar'da bulunuyorum. İyi etmişsiniz, sıla-i rahim etmişsiniz. Gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz ve yine buradan da seni dinliyorum diyor. Hepinize selamlar ve saygılar sunuyorum. Radyo 7'nin dinleyicilerine de diye de ekliyor. Peki Mustafa Bey'e, Berlinli Mustafa Bey'e hürmetler, sevgiler. Sizin de mesajlarınız var. Onlar da birazdan.
2: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
21: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
8: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
9: Oh!

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Bir reklam.
5: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
6: Reklam.
7: Radyo 7.
1: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
8: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
9: %40 İstanbul trafiğinde şu anda yoğunluk seviyesi ki saat 7.34. %40'ın özetini şöyle yapabiliriz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişleri Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray istikametini yoğun akıcı diye tanımlarken Ayvansaray'ın şimdi yoğun arterler içine katıldığını görüyoruz efendim. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray istikametini yoğun trafiğin olduğu nokta olarak tanımlayalım. TEM'den Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, Kurtköy kavşağından Ataşehir'e, E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Kartal'dan Gozyatağı'na, yine E5'ten Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadar da yoğunluk giderek artıyor ve sürüyor. O3 üzerinde Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı kavşağına kadar da trafiğin yoğun akıcı seyri mevcut, haberiniz olsun.
8: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
9: Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı dinlemektesiniz. 20 Ağustos 2026 Perşembe sabahındayız. Zaman su misali akıp geçiyor ama siz erkenden uyandınız, koşmaya başladınız, helali kovalamaya gayret ediyorsunuz. Rızkınız da mükafatınız da bol olsun efendim. Viyana'da bizi dinliyor. Lokman Hekim, Yıldız Hanım, her sabah gönülden takip ediyorum. Dualarınıza da amin diyorum demiş. Denizli'de Necdet Bey'imiz var, ona da selamlar gönderelim. Hacer Hanım bizi Manisa'da dinliyor. Demirci'ye selamlar gönderelim. Murat Bey İzmir'den takip ediyor. Yine bir İzmirli dostumuz Adem Özgün bizi dinlemeye sürdürüyor. Her biri de teker teker selamlar dostların. Mesajlarınızı gönderdiğinizde Radyo 7'nin sosyal medya mecralarını da kullanın. Tıpkı Mehmetcan Radyo 7 Instagram adresini kullandığınız gibi yahut 0507-977-0101'i kullandığınız gibi. Efendim, şampiyonların tercihleri meslek liseleri oldu. Şimdi iş sanki tersine dönüyor gibi yeniden meslek liselerinin yıldızı parlamaya başladı. Mesleki ve Teknik Anadolu liselerine yerleşen toplam öğrenci sayısı 2025'e göre %3.62 arttı ve bu okulların toplam yerleşmeler içerisindeki payı %39.89'a çıktı. Artış özellikle yüksek başarı dilimleriyle dikkat çekiyor. İlk %5'lik dilimden mesleki ve Teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı 2025'te 493 iken bu yıl 555'e çıktı. 500 tam puan alan bir öğrenci Özdemir Bayraktar, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Havacılık ve Uzay Teknolojisi alanına girdi. 2025'te 38.737 öğrenci bu okullara yerleşirken bu sayı 2026'da 40.303'e çıktı. Mesleki ve teknik eğitimi tercih edenlerin merkezi sınavla yerleşen öğrenciler içerisindeki payı ise %21.16 oldu sevgili dinleyiciler. Hatırlayın lütfen. 28 Şubat süreciyle ve o döneme denk gelen antidemokratik uygulamalarla tırpanla adeta biçilen İmam Hatiplerle beraber yok edilmeye çalışılan meslek lisesi eğitimi bugün bambaşka bir merhale kat etmiş durumda ve dikkat çekici bir hale geldi. Doğrusu da bu. Çok da ihtiyaç var doğrusu. Peki, güvenli okul, huzurlu eğitim, madem öyle eğitimden devam edelim. Okullarda yeni bir dönem başlıyor. Güvenlik ve eğitim odaklı değişimde cep telefonu sınıflarda yasaklanacak. Kayıt ücreti kalkıyor, randevulu sisteme geçiliyor. Her yıl bu kayıt ücreti haberleri yapılır. Yasak olduğu üzerine baskılı baskılı değinilerek söylenir, dile getirilir. Lakin sorun olmaktan bir türlü çıkamaz. Bilmiyorum. Demek ki var ki sorun olmaktan çıkamaz. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim dönemiyle ilgili yenilikleri içeren bir genelge hazırladı. Buna göre dijital bağımlılıkla mücadele artacak. Fırsat eşitliği ve beceri temelli bir eğitim öne çıkacak. Deneme sınavları sıkı şekliyle denetlenecek. Kayıt parası alınmayacak. Veli görüşmeleri randevulu şekilde yapılacak. Yenilenen EBA ve yeni seçmeli derslerde eğitim programının da değişeceği ifade ediliyor. Okullarda okul güvenliği konusunda kontrollü giriş çıkış yapılacak ve güvenlik denetimleri artacak. Cep telefonu öğretmen de kullanmayacak, öğrenci de zaten sınıfta bulunduramayacak. Deneme sınavları konusunda bakanlık dışındaki deneme ve sıralama sınavlarına müsaade edilmeyecek. Kayıt ücreti, okullarda kayıt sırasında zorunlu ücret alınamayacak. Veli görüşmesi, veliler randevu almadan okul ziyareti yapamayacak. Öğretmenler önlük giyecek, öğretmen ve eğitim çalışanlarının önlük giymeleri gerekiyor. Sınav sistemi, ortak yazılılarda açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak ve kırtasiye meselesi. Veliler pahalı ithal setlere yönlendirilmeyecek sevgili dinleyiciler. Kılık kıyafet meselesinde de az evvel haberimizde duymuştunuz, işitmiştiniz. Bizim okulun logosunu taşımıyor, siz şuradaki dükkandan satın alacaksınız yahut okulun mağazasından diye veli sıkıştırılmayacak. Lacivert eşofmansa lacivert eşofman bulunabilecek ve giyilebilecek. Beyaz tişörtse beyaz tişört bulunabilecek ve giyilebilecek. Veli bu yönde sıkıştırılmayacak deniyor. Niyet güzel. Programlama gayet makul gözüküyor. Lakin ama ve lakin uygulamada aksaklıklar yaşanırsa seve seve paylaşırız. Şimdi gururun ayakta olduğuna dair bir haber var. Doğuştan kolları yok. Kolları olmadan dünyaya gelen Ayşe Yılmaz, ayaklarıyla resim yapmayı öğrenen bir isim. Hobisi tutkuya dönüştü ve üniversiteyi bitirdi. Ayşe şimdi resim öğretmeni. Yapamazsın dediler Ayşe'ye, o hiçbirini dinlemedi. Çevresinin sen yapamazsın telkinleri hırsını arttırdı. Yılmaz, geceleri uyumadan çalıştım ve başarmak istiyordum, üzerine gittim diyor. 29 yaşında elleri olmayan, kolları olmayan Ayşe Yılmaz, şimdi resim yaparak hayallerini gerçekleştirdi. Bir resim öğretmeni olarak hayatına devam ediyor. İnsan yapar. Bazen de yapamazsın diyenleri duymamak lazım. Hedefi için gayreti, eğitimi hepsini bir araya getirip eforu da işin içine katıp niyeti de işin içine katıp işine dahil olmak lazım. İşin içine dahil olmak lazım. Sağır kurbağa hikayesi. Şu meşhur hikayeyi biliyorsunuz. Yapamazsın, edemezsin, sen bu yarışı kazanamazsın. Kazanan kurbağa sağırdır. Diğerleri birer ikişer motivasyonunu kaybetmiştir ve kazanamamışlardır. Elenmişlerdir, diskalifiye olmuşlardır. Ama sağır kurbağa hiçbir eleştiri duymadığı için ipi göğüslemeyi bilmiştir, birinciliği elde etmiştir. Bazen sağır kurbağa olmak gerekiyor. Efendim, Salah fırtınası, Muhammed Salahlı Trabzonspor bugün ekranlarda olacak. Trabzonspor Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında evinde saat 20'de Macar ekibi Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. Yıldırım el koydu. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la Marco Asensio arasındaki gerilime Başkan Aziz Yıldırım'ın el koyduğu kaydediliyor. Başkan Yıldırım ikisiyle özel bir görüşme yapacak ve soğuk rüzgarların dağılmasının sağlanacağı ifade ediliyor. İsmail Hoca sıkıntılı. Takımda çok sayıda yıldız oyuncu var. Her birine teker teker bakıldığında gerçekten birer dünya starı isimler ihtiva ediyor. Fenerbahçe belki de son yılların en kaliteli takımlarından biri elinde İsmail Hoca'nın. Ama yeterince ekonomik kullanabiliyor mu? Yerli yerinde tercihler yapabiliyor mu? Meşhur kelime, moda kelime, rotasyonu profesyonelce yapabiliyor mu? Oralar biraz tartışılır. İsmail Kartal'a sempatiyle bakıyorum, ne yalan söyleyeyim, ama tercihleri hususunda da öz eleştiriye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Başta şahsi olmak üzere eleştirilere kapıyı kapatmamalı. Son bomba Demirović. Galatasaray'da Stuttgart'ın 28 yaşındaki Bosna Hersekli golcü ismi Ermedin Demirović'in şartları soruldu. Maliyet araştırmalarına başlayan Cimbom, uygun şartlar oluşması durumunda Demirović'e imzayı attırmayı planlıyor. İddialar muhtelif tabii, arka arkaya geliyor ama kestirmesi gerçekten zor. Transfer biten bitmez mi? Oralar şüpheli. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber vatanda devriyedeyiz diyor. Milat gazetesinde deneyimli gazeteci Serdar Arseven'e konuşmuş Sayın Bakan Çiftçi. Sokakta nasıl devriye geziyorsak siber vatanda da sürekli devriyedeyiz. 2026 yılının ilk 7 ayında siber suçlara yönelik 3912 operasyon gerçekleştirdik diyor Bakan Çiftçi. Vatan yalnızca yaşadığımız toprak değildir. Vatan milli irademiz, bağımsızlığımız, kimliğimiz, kültürümüz, verimiz ve geleceğimizdir. Vatan savunması sadece karada, denizde ve hava sahamızda değil, kimliğimizin ve dijital geleceğimizin bulunduğu siber vatanda da kesintisiz olarak sürüyor, dedi. Yeni güvenlik düzeni verinin ülkelerin en stratejik değerlerinden biri olduğunu kaydeden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bugün devletimizin, vatandaşlarımızın kişisel bilgileri, finansımızın bulunduğu siber vatanda da kesintisiz.

0: Berbatan'da da kesintisiz şekilde devam ettiğine işaret ederek. Hedefimiz yalnızca dolandırıcıları suç işlendikten sonra yakalamakta değildir. Vatandaşlarımızın parasını suç örgütünün hesabından çıkmadan kurtaracak yeni bir devlet refleksi oluşturuyoruz. Bu amaçla Dolunay projesinde mevzuat ve teknik altyapı çalışmalarını başlattık. Kuracağımız dolandırıcılıkla mücadele merkezi 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak diyor İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi verdiği bilgide. Öyle ya, suçluyu yakalıyorsunuz ama dolandırdığı vatandaşın parasını pulunu kurtaramıyorsunuz. O zaman bir tarafıyla iş mutlu oluyor ya da olumlu sonuçlanıyor. Diğer bir tarafıyla maalesef ki mutsuz olarak hayat sürüyor. O paranın da vatandaşa iadesi gerekiyor. Sosyal medya devi Meta çocukların ruh sağlığına zarar vermekle suçlanıyor. Daha önce New Mexico'da 942 milyon dolarlık cezai yaptırımla karşılaşan şirket şimdi 29 eyaletin açtığı yeni davada hakim karşısında. İddialarsa daha ağır. Çocukları ve gençleri ekrana bağımlı yapmak ve kamu düzenini bozmak. Davadan çıkacak sonuçsa sadece Meta'yı değil, tüm sanal medya mecralarını etkileyecek gibi görünüyor.
1: Meta'nın ABD'de hakim karşısına çıkması yalnızca bir teknoloji şirketinin değil, çocukların ve gençlerin dijital dünyada nasıl korunacağına ilişkin çok önemli bir tartışmanın da aslında önünü açtı. Şirket, Instagram ve Facebook'u özellikle genç kullanıcıları daha uzun süre ekran başında tutacak şekilde tasarlanmakla suçlanıyor. Özellikle filtrelerle değiştirilmiş yüzler, kusursuz görünen hayatlar gençlerde bazı soruların açığa çıkmasına yol açıyor. Örneğin diyorlar ki, ben neden böyle görünmüyorum? Benim hayatım neden bu kadar güzel değil? Duygusu ister istemez güçlenebiliyor. Bu nedenle sosyal medya mecralarının kamu düzenini bozup bozmadığını yalnızca sokaktaki asayiş açısından değerlendirmemek gerekiyor. Bir toplumun gençlerinin ruh sağlığı, eğitim hayatı, aile ilişkileri ve gerçek dünyayla kurduğu bağ da kamu düzeninin aslında önemli parçalarından bazıları. Bu davadan çıkacak kararın Meta açısından doğrudan sonuçları elbette olacak. Ama bu diğer dijital platformlar için de güçlü bir mesaj taşıması ben bekliyorum. Eğer mahkeme çocukları platformda daha uzun tutmaya yönelik bazı tasarımları hukuken kabul edilemez olduğuna karar verirse, bu durum Instagram ya da Facebook'u değil, aynı yöntemleri kullanan diğer tüm dijital mecraları da etkileyecek. Onların algoritmalarını ya da güvenlik politikalarını gözden geçirmeye bu karar zorlayacaktır diye değerlendirmek gerekiyor.
0: Bütün yayıncılarınızı çok seviyorum ve dinliyorum diyen İzmir'den Ahmet Bey'e de sevgiler gönderelim. Valla bana göre Türkiye'de bir iç temizlik yapılıyor diyor Ahmet Bey ve gayet de iyi gidiyor. Sonra da çevre temizliğiyle devam edecek. İnşallah devletimiz de daim olacak diye ekliyor. İnşallah efendim, gönülden tabii inşallah. Kuytularla ilgili zannediyorum Ahmet Bey'in kastettiği yorum. Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 kişi çete kurdukları iddiasıyla biliyorsunuz gözaltına alındı. Operasyonda beni kaçırıp senet imzalattılar diyen Koray Sarısaçlı'nın iddialarının etkili olduğu vurgulanıyor. Vakfın eski görevlisi Sarısaçlı, Alparslan Kuytul'un adamları tarafından kaçırıldığını, elektroşok ve darpla 30 senet doldurup toplam 6-7 milyon dolar yazmaya zorlandığını, ailesiyle tehdit edildiğini, kendisine Furkan yapılanmasını aklayan yayınlar yaptırıldığını anlatıyor. Sarısaçlı, serbest kaldıktan sonra bile vakıfla birlikte olduğu izlenimini vermeye mecbur bırakıldığını da öne sürüyor. Daha evvel bunlarla çalışmış ve bunların ne olduğunu çözmüş. Sonrasında ise kendisine darpla, elektroşokla ve kaçırıldıktan sonra her türlü hakaretle 30 seneti imzalattırıldığını, toplam 6-7 milyon dolar yazmaya zorlandığını söylüyor. Adana merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Kuytul'la beraber eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar çete kurmak, kara para aklamak, dolandırıcılık ve sahte belge hazırlamakla suçlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kuytulcuların suç oluşturan faaliyetleriyle suçtan elde edilen gelirlerinin mercek altına alındığını söylüyor. Gözaltına alınan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, emniyete götürülürken zafer işaretini yaptı. Nedense o işaret bana hep belli bir duruşu hatırlatır efendim, zafer işareti. Alparslan Kuytul da Adana'daki evinde polis tarafından gözaltına alındı. Şirketleri çok. Cemaatin ticari dünyada hayli etkin olduğu da anlaşılıyor. Tıpkı Kuriş suç örgütü gibi. Alparslan Kuytul'a yönelik operasyon kapsamında örgütle bağlantısı tespit edilen 5 şirkete kayyum atandı. Şirketlerin gıda, İnşaat, sağlık ve turizm.

0: turizm alanında faaliyet yürüttüğü vurgulanıyor. Örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında da erişimin engellenmesi kararı alındı. Sevgili dinleyiciler, devlet o alanda da mücadelesini sürdürüyor. Kuytul, evine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekibine "ben kaçmadım, yakalama dersen buna imza atmam. Yaptığınız şey gözaltı, onu da kanunsuz yapıyorsunuz" dedi. O gerçekten polis memuru arkadaşların nezaketlerine hayran kaldım yani. Hani kanunu uygulamada nezaketlerini, alçakgönüllüklerine hayran kaldım. "Şimdi kendi evimdeyim" diyor Kuytul. Hadi o anlara bir dönelim. Hakkında çıkarılan yakalama kararı kendisine tebliğ edilirken olayı şova çevirmeye çabaladığı anlara.
1: Yakalama derken sanki ben kaçtığımdan yani benim yakalanmadım.
2: Yok, normal prosedür gereği.
1: Gözaltı dedi. Tamam. Onun adı gözaltı.
2: Gözaltı yani. Beraber geçeceğiz şimdi.
1: Yakalama başka bir şey.
2: Tamam, doğrudur. Beraber yakalama geçeceğiz. İfadenizi vereceksiniz.
1: Yakalama diye yazarsan imza atmam. Tamam. Yakalama dersen imza atmam. Ben kaçmadım. Yakalama ben kendi evimdeyim. Kendi evimdeyim. Kendi tamam. Evimde olan insan yakalama denmez.
3: Kendi evinizde yakalama.
1: Dışarıda olsaydı yakalama olurdu.
2: Şöyle yapıyorum. Gözaltına alınmış diyorum. Doğru mu? Böyle mi yazmamı istiyorsunuz?
1: Evet.
2: Evinizde arama yaptık. 3 tane flaş
1: ben tamam. Ben kendim okuyacağım.
2: Yapamadığınız yer olursa bana sorun.
0: Atanan, kayyum atanan 5 şirketi var ve basında tam olarak sıralanıyor. Biri gıda şirketi, bir diğeri sağlık hizmetleri diye liste sürüyor sevgili dinleyiciler. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonla alakalı bir açıklama yaptı, şöyle dedi. Kamuoyunda kuytulcular olarak da bilinen yapılanmanın suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edildiği tespit edilen gelirler mercek altındadır. Müşteki ve tanık beyanları, mali analizler, banka hareketleri, dijital materyaller, diğer deliller doğrultusunda suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet suçlarından 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 5 şirket hakkında yönetim kayyumu atanmış, soruşturma kapsamında örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verilmiştir. Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturmanın herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil, dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır. Yani operasyon inanca yönelik değildir diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Somut suç eylemleri, mağdur ve tanık beyanları, örgütsel baskı iddiaları ve mali delilleri konu alan bir gözaltı ve operasyon olduğunu söylüyor. Az evvel dile getirdim, Koray Sarı Saçlı, onun iddiaları var. Sarı Saçlı 21 Eylül sabahı Adana Adliyesi'ne götürüldüğünü, burada vakıfla bağlantılı olduğunu söylediği avukatlarla görüştürüldüğünü de söylüyor. Adliyenin otoparkındaki araçta kendisine videoda ve Cumhuriyet Savcısının karşısında neler söylemesi gerektiğinin anlatıldığını öne sürüyor. Sarı Saçlı alıkonulduğu dönemde kendisine serbest bırakıldıktan sonra da Alparslan Kuytul'un çağrısına uyacağı ve ne söylerse harfiyen yerine getireceği yönünde talimat verildiğini de anlatıyor. Atıyor. Sarı Saçlı'nın ifadesine göre Kuytul, kendisinden sahip olduğu özel korupark hastanesi, Kabasakal'daki villa ve Yumurtalık ilçesindeki deniz evi üzerinden her türlü satış ve tasarruf işleminin yapılmasına imkan verecek genel bir vekaletname istiyor. Sarı Saçlı, Alparslan Kuytul'un "sen notere git, ben sana birini göndereceğim" dediğini, 5. notere gittiğinde daha önceden tanımadığı Rıdvan Biçen'in geldiğini, kendisini Alparslan Kuytul'un gönderdiğini söylediğini ifade ediyor. Mal varlıklarının resmi maliki olan eşi Asuman Sarı Saçlı'nın bunun üzerine Biçen'e genel vekalet verdiğini söyleyen Sarı Saçlı, daha sonra taşınmazların üçüncü kişilere satışını engellemek amacıyla bu vekaletnamenin azledildiğini vurguluyor. 29 Nisan 2022 tarihli ifadesinde de Rıdvan Biçen'i önceden tanımadığını söyleyen Sarı Saçlı, "Rıdvan Biçen'i Alparslan Kuytul'un yönlendirmesiyle notere gittiğimde görmüştüm" diyor. Yani iş herhangi bir iş değil, hayli karmaşık ve şüpheler güçlü.
4: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
5: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
6: Bilgisayarın icadı insanlık tarihindeki en büyük teknolojik devrimlerden birini temsil eder. Hem bireysel yaşamda hem de toplumsal düzeyde etkisi derin olmuştur. Bilgisayarın temellerini İngiliz matematikçi, analitik, filozof, makine mühendisi Charles Babbage 19. yüzyıldaki analitik makinesiyle atmıştır. Bu cihaz günümüz bilgisayarlarının temel ilkelerini taşıyan ilk mekanik bilgisayar olarak kabul edilir. 20. yüzyılın ortalarında ilk elektronik bilgisayarlar ortaya çıkmıştır. Türkiye'de ilk bilgisayar 1960 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü'nde kullanılmıştır.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
7: Burası Radyo 7.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Sigma

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Radyo 7.
2: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.

Kara Kartal gözünü Zalgiris'e dikti. Beşiktaş'ımız UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında bugün Litvanya temsilcisi Kaan Zalgiris'i konuk edecek. Tüpraş stadındaki mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Alman Futbol Federasyonu'ndan Tobias Steiler idare edecek. Sevgili dinleyiciler, bu arada Vlahovic heyecanı yaşanıyor. 21 yaşındaki oyuncunun da takım içerisinde yer alacağına dair bilgiler var. UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Zalgiris'i konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Italiano açıklamalarda bulundu. Bir final maçına çıkacağız diyor Vincenzo Italiano. Bu maçı kazanmamız gerekiyor. Avrupa'da favori yoktur. Detaylara çok önem vermemiz lazım dedim. Vlahovic'in karşılaşmaya yedek başlayacağını söyleyen Italiano, ritmi ve kondisyonu gitgide artıyor. Uzun süre sahalardan uzaktı. Umarım maçta süre alır. Çok değerli bir oyuncuyu aramıza kattık diyor. Sırp oyuncu Vlahovic için. Tek maç Beşiktaş'ın değil. Mücadele saat 20'de, onu hatırlatalım. Diğer maç yine saat 20'de. Bu da Fırtına'nın mücadelesi. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda bugün Ferencvaros'u, Macar takımını konuk edecek. Bordo Maviller Akyazı'da dolu tribünlerin önünde oynayacak. Mücadeleyi kazanarak rövanş öncesinde avantaj yakalamak istiyor Bordo Mavili takım. Fatih Tekke yönetiminde ilk Avrupa maçına çıkacak Trabzonspor ve futbolculuk döneminde Zenit formasıyla UEFA Kupası şampiyonluğunu yaşayan Fatih Tekke, teknik direktörlük yaşantısında ilk Avrupa sınavını verecek. Fatih Tekke yönetiminde 2025-26 sezonunu 3. sırada tamamlarken Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmüştü. Muhammed Salah'ın ilk 11'de sahada olması bekleniyor. Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, Ferencvaros maçıyla Trabzon'da ilk kez bir müsabakaya çıkacak ve taraftarla buluşacak. İstanbul'da oynanan Kasımpaşa karşılaşmasının 58. dakikasında oyuna giren Bordo Mavili takımının yeni transferi Muhammed Salah'ın bugünkü mücadelede ilk 11'de sahada olması bekleniyor. Bu mücadelede saat 20'de bu açık kanaldan canlı olarak yayınlanacak bir maç söyleyelim. Fatih Tekke avantajlı bir skor istiyoruz diyor Fatih Hoca. İyi bir rakibimiz var ama zor bir maç olacak. Bir sonraki maç avantajlı bir şekilde gitmek istediğimiz maç. Çift maç olarak düşünmek lazım. Ümidim taraftarımızla beraber avantajlı bir skorla ikinci maça gidebilmek diyor. Takımın zamana ihtiyacı olduğunu söylüyor Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke. Peki. Salahlı Fırtına'yı izleyeceğiz bu akşam saat 20'de kısmetse. Cimbom'a gelelim. Sar bombası. 10 numaraya Batrakova alan Galatasaray merkez orta saha içinde mutlu sona yakın. Hedefteki isim Tottenham'ın Pape Matar Sar isimli oyuncusu. Cimbom 23 yaşındaki yıldız için Premier League kulübüne teklifi sundu bile. Kuzey Londra ekibi Senegalli futbolcu için 30 milyon avro istiyor. Sarı Kırmızılar indirim talebinde. Kulübüyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Sar'ın değeri 30 milyon avro. Fenerbahçe'de ise Raskin'in adı geçiyor. Fenerbahçe Rangers'ın 25 yaşındaki orta sahasının peşinde. Belçika basını Fenerbahçe'nin Nicolas Raskin'in peşinde olduğunu yazdı. Kanarya'nın 25 yaşındaki orta saha için Rangers'la temaslara başladığı vurgulanıyor. İskoç kulübü hem 6 hem de 8 numarada forma giyebilen Belçikalı yıldızı satmaya sıcak bakıyor. Mavi beyazlarla Haziran 2028'e kadar sözleşmesi olan Nicolas Raskin'in değeri de 17 milyon avro olarak özetleniyor değerli dinleyiciler. Fenerbahçe'de tercihler ve rotasyon konusunda eleştirilen isimlerin başında geliyor İsmail Kartal. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la Marco Asensio arasındaki gerilime Başkan Aziz Yıldırım'ın el koyduğu haberleri var. Aziz Yıldırım'ın ikiliyle özel bir görüşme yapacağı ve soğuk rüzgarların dağılmasını isteyeceği ifade ediliyor. Fenerbahçe taraftarının özellikle ilk 11'de görmek istediği isim Marco Asensio, formsuz olduğu gerçek ama Marco Asensio'ya da üvey evlat muamelesi yapan bir İsmail Kartal'ı görmek istemiyor Fenerbahçe taraftarı.

0: Ortak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Compen. 30 yıllık kalite Compen.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Compen. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
3: Garaj Oto Ekspertiz. Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım.
3: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Bir reklam.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Reklam.
1: Radyo 7.
7: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Ekspertizse Dynobil'e.
9: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Balıkesir Karacabey yolunun 5 ila 6. kilometreleri, Diyarbakır Mardin yolunun 13 ila 18. kilometreleri, Aşkale Bayburt yolunun 8 ila 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
1: Ekspertizse Dynobil'e.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Mali piyasalardaki son durumla yayınımıza yeniden dönüyoruz. Amerikan dolarının 47.94'te olduğunu söyleyelim önce. Dolar 47.94'te, avro ise 56.11'de, 56.11. Sterlin 65.41'lerde, 65.41. Borsa İstanbul 100 endeksi dün yükseldi. Artı 330 puanı ekledi üzerine ve günü 14.458'le, hatta 59'la tamamladı. 14.459. Altın, o da yukarı yönlü hareketine istikrar bir şekilde devam ediyor. 1 gram altının şu anda serbest piyasadaki satış fiyatı 6.910 lira. 6.910 liraya 1 gram altını satın alabiliyorsunuz. Zaten var olan 1 gram altınızı bozdurmak isterseniz herhangi bir perakendeci de, kuyumcu da bu kez 6.789 liraya bozduruyorsunuz. Yani aradaki makasın da açıldığını görüyoruz. Ve bozmak için 6.789 fiyat veriliyor. Size satmak içinse 6.910. Çeyrek altın 11.274 lira seviyesinden satılıyor. Yarım altınsa 22.540 liralarda. Tam altın 44.909 lira. Merak edenler için söyleyeyim, ata altının fiyatı 45.737 lira. Gümüşün gramı 103.64. 103.64. Ve Brent petrol hala 91 doların üzerinde. 91 dolar 80 sent seviyesinde.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız.
11: Altın fiyatları, Amerikan dolarındaki değer kaybı ve küresel tahvil getirilerinin son yılların en yüksek seviyesinden gerilemesiyle 3 ayın zirvesine yükseldi. Son 3 ayın zirvesinde. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı %3'ün üzerinde arttı. 4.500 dolara, 4.500 dolar seviyesine çıktı. Gram altında benzer bir yükseliş yaşadı. Az evvel söylediğim gibi gram altının serbest piyasada şu anda satış fiyatı 6.910 liralar civarında bulunuyor. Değerli dinleyiciler, Türkiye Elektrik Enerjisi Kurulu gücünde yenilenebilir kaynakların payını arttırarak yeşil dönüşümdeki ivmesini sürdüren ülke. Son bir yılda toplam elektrik kurulu gücünde sağlanan artışın %88'i yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilirken bu büyümenin lokomotifi güneş ve rüzgarda.
12: Türkiye yenilenebilir enerji kurulu gücü ve temiz enerji üretim kabiliyetleri perspektifinde dünyadaki sayılı ülkelerden bir tanesi. Türkiye özellikle geçtiğimiz dönemle kıyasladığımızda yenilenebilir alanında önemli bir yol daha kat etmiş bulunmakta. Bu bağlamda kabiliyetlerini geliştiriyor. Diğer taraftan elektrik ihracatı da bir önceki dönemle kıyasladığımızda %45 oranında artmış. Bu gerçekten Türkiye'nin enerji dönüşüm süreçleriyle alakalı önemli bir yol kat ettiğinin özellikle fosil kaynaklardan yenilenebilir kaynaklara doğru etkili ve başarılı bir büyümenin göstergesi. İkisinin toplamı 5000 megawatt yaklaşık bir artış. Yenilenebilirdeki büyümenin %97'si kapasite perspektifinden buradan kaynaklanıyor. Bu da önemli bir gösterge.
11: Peki yine ekonomi dünyasından haberleri paylaşalım sizinle. Tekstilde ihracat artışı var. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın verdiği bilgiler bunlar. Bolat, bu yıl tekstilde çıkış başladı. Yukarı doğru ihracatta bir artış var. Konfeksiyon ilk 7 ayda geçen seneki rakama paralel ama yılın ikinci yarısında artmaya geçeceğine inanıyoruz dedi. İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nda konuşan Ticaret Bakanı Bolat, İstanbul'un fuarların başkenti haline geldiğini de özellikle söylüyor sevgili dinleyiciler. Peki, Avrupa alarmda, Türkiye hazır. Türkiye yaz aylarını ileri öngörüsü sayesinde doğal gazı depolayarak geçirdi. Kış gelmeden Tuz Gölü ve Silivri doğal gaz depolama tesislerinde doluluk %100'e çıkmış durumda. Her iki tesisin toplam depolama kapasitesi 6.3 milyar metreküp. Avrupa ise Hürmüz Boğazı sorunu ve Rusya'ya uyguladığı ambargolar sebebiyle hedefinin çok gerisinde kaldı ve dolulukta %60.8 seviyesinde bulunuyor. Bu doluluk oranı Ağustos'un ortası dönemleri baz alındığında son 5 yılın en düşük seviyesi olarak tarihe geçti. Ülkemizde 2028'de 12 milyar metreküplük depolama kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Sevgili dinleyiciler, Uluslararası İstatistik Şirketi HEPI ile Gazbir'in verilerine göre doğal gaz fiyatında Türkiye 28 Avrupa ülkesi içinde Ukrayna ve Macaristan'ın arkasından 3. sırada yer alıyor. Avrupa başkentlerinde ortalama mesken gaz satış fiyatı kilowatt saat başına 9.9 avroya çıkarken Türkiye'de ise 2.91 avro seviyesinde. Yani 28 ülke arasından 3. sırada bulunuyoruz doğal gaz fiyatlama endeksinde. Okul servisleri vallahi pek parlak değil. İstanbul'da yeni eğitim öğretim döneminde servis ücretlerine %10 zam yapıldı. Servisçiler bunun yeterli olmadığını söylüyorlar. Geçen yıllara göre kar marjlarının daraldığını söylüyorlar. Zamla birlikte bazı uzak mesafelerde yıllık servis ücreti 90 bin lirayı aşmış vaziyette. İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Günhan Sınar, rehber personel kullanan okullarda %35 de rehber personel ücretinin buna ilave edileceğini söylüyor. Uzak bir noktaya gidiyorsa evladınız, servis kullanma zorunluluğunuz varsa eğer ve siz de bunu göze aldıysanız mecburen tabii şartlar bunu size mecbur kılabilir. En az 90 bin lira eğer rehber personelde kullanılıyorsa %35 de üzerine eklemek icap ediyor. Sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullarda ders kitabı satışları yasak. Ama bazı okullar bu yasağı kırtasiye paketi kılıfıyla delmeye devam ediyor. Velilerden fahiş ücretler isteniyor ve veli bu duruma karşı çıkarsa da çocuğunuzu okuldan alabilirsiniz tehdidiyle karşı karşıya kalıyor.
6: Bazı özel okullar, çok net söylüyorum, kendi kırtasiye ve satış mağazalarını kendisi kurmuş. Kırtasiye, kaynak kitap gibi, hatta etüt gibi bir takım isimler altında bazı özel okullar fahiş ücretlendirmeyi sürdürmek istiyorlar. Burada bazı özel okullar velilerin evlatlarını olan sevgilerini adeta istismar ediyorlar. Çünkü hiçbir öğrencinin velisi çocuğuna emanet ettiği eğitim kurumunun yönetimiyle çekişme içine girmek istemiyor. Üstelik kayıt yaparken, kayıt yenilerken bir de şantaj yapılıyor. Deniliyor ki bunları almazsanız siz çocuğunuzu alın okuldan o zaman. Veli bir tişört alacağı zaman bir tane almıyor, onu yıkaması lazım. Yazlığı var, kışlığı var, birkaç tane almak durumunda. Normal mağazalarda 700 lira alabileceğimiz bir tişörtü biz 3500 liraya satan yerler gördük. Özel okulların kendi markaları bastırdıkları, kendi mağazalarında hatta genellikle sattıkları ürünlerin fiyatları tanınmış marka tişörtlerin fiyatlarıyla yarışıyor adeta. Hangi hizmeti istemiyorsa bunu okula yazılı olarak e-postayla ve benzeri şekilde bildirsin. Daha sonra o hizmeti almak zorunda kalır ise o gönderdiği itiraz mailiyle birlikte tüketici hakem heyetine başvurarak 10 yıl boyunca çocuk okulu bitirdikten sonra da o bedeli ticari avans faiziyle geri isteme hakları vardır.
11: Muhammed Bey İstanbul'dan bizi dinliyor. Bu haberi takip ettim şimdi diyor. Ya hafta içinde merkezi yerleştirmeli Anadolu Lisesi'ne yerleşti benim evladım. Kayıt için gittim okula. Kayıt parası resmen yüzüme karşı söylendi ve istendi. Ben de 5000 lira vereyim dedim. Gönlümden kopan bu dedim. Hayır dedi görevli. En az 15 bin lira ödemeniz gerekiyor. Ama zorunlu değil diye de ekledi. Tabii baskının söz konusu olduğunu da görüyorsunuz o anda diyor. Kıyafet konusuna gelince. Aynı söylediğiniz gibi karşı kırtasiyede logolu ürünlerimiz var. Onlardan başkasının giyilmesi yasak dediler bana. Kamuoyunun dikkatine diyor. Muhatapların da dikkatine. Kıymetli İl Milli Eğitim Müdürlerimizin, efendim bakanımızın, bakan yardımcılarımızın da dikkatine diye de ekliyor. Dostumuz İstanbul'dan Muhammed Bey. Yani başımıza gelen şey 3 aşağı 5 yukarı aynı. Ama tekerrür ediyor efendim. Yani olmaması gerektiği herkesçe malum ama oluyor. Hem de daha büyük ücretlerde oluyor. Zannedilmesin ki sadece özel okullarda vesairelerde istismar var. Devlette de ciddi sorunlar var. BTK baz için 3 şart öne sürüyor artık. BTK bir vatandaşın Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'yla başvurusu üzerine baz istasyonu kurulacak yerlere ilişkin 3 olmazsa olmaz şartı açıkladı. 1. Güvenlik mesafesinde yaşam alanı olmayacak. 2. Okul bahçe sınırlarına kurulmayacak o baz istasyonları. 3. Yakında çocuk oyun alanı olmayacak. BTK elektromanyetik değerler yönünden uluslararası ölçütleri esas aldığını da söylüyor. Bazen şehrin göbeğinde bir apartmanın tepesinde, çarşının tam ortasında, okula yakın bir yerde, çoluğun çocuğun, bebeklerin, annelerin dolaştığı, çocukların mutlulukla yuvarlandıkları bir parkın çevresinde ve ortasında bile o baz istasyonlarını görmek mümkün. Hoş bazıları kamufle edilmiş, çerçevelenmiş durumda. Üzerine güzel sloganlar yazılmış, estetik kaplamalar yapılmış ama içindeki bol bol elektromanyetik ışın yayan kutu. Herkesin dikkatinden kaçması istenen ayrıntı ama kaçmıyor. Siz bunu yakalamışsınız. BTK da yakalamış. Mahkeme de yakaladı. Rüşveti yüzüne vurdular. Rüşvet mağduru iki iş adamı duruşmada gerçekleri yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne haykırdı. Müteahhit Keleş, Deniz İstanbul projem için benden villa istedin dedi Ekrem İmamoğlu'na. Cemal Üneş ise rüşvet olarak 5 senet imzaladığını söyledi. Sanık müteahhit Mustafa Keleş, İmamoğlu'nun ruhsat için kendisinden villa istediğini söyledi. Çılgına dönen Ekrem İmamoğlu Keleş'e yalancısın diye bağırdı. Keleş polemiğin herkese söker bana sökmez, kayıtlar var diye cevap verdi. Aşağılık adam diye hakaret eden Ekrem İmamoğlu'na Keleş aşağılık adam sensin diyerek yanıt verdi. Müteahhit Cemal Üneş de Ekrem İmamoğlu'na 500 bin lira rüşvet verdiğini itiraf etti. İmamoğlu'nun emin misin Cemal abi ben senden para istedim yani diye çıkıştı Üneş. İstediğin evet diyerek rüşveti yüzüne çarptı. Üneş Ekrem İmamoğlu'nun kendisini yönlendirdiği Mehmet Çakılcıoğlu'yla 5 tane senet yaptıklarını da söylüyor sevgili dinleyiciler. Ekrem İmamoğlu'nun işi hiç kolay değil. Daha ifade verme işlemi henüz devam ediyor. Daha şimdiden sıkıntı bastı o peçetesiyle alnına, burnuna, yüzüne, gözüne serinletici darbeler indirmeye çalışıyor. Ama Mustafa Keleş'le Cemal Üneş'in ifadeleri havalarda uçuşan hakaret cümleleriyle beraber gerçekten sarsıcı. Ama daha yeni başladı. İfade süreci daha yeni başladı. Bol bol bedduanın da havalarda uçuştuğu söyleniyor. Şimdi devam edelim efendim. 405 bin adetlik büyüklüğe ulaştı. Oto kiralama sektörü 2027'de devreye girecek 6 yaş ve 180 bin kilometre sınırıyla ikinci el piyasasına 15-20 bin araçlık yeni ucuz araçlar girecek sevgili dinleyiciler. Yani rent-a-car çıkması yeni araçlar. Ucuz mu? Diğerlerine göre doğru ucuz ama aması var, riskli. Küçük işletmeleri zorlayacak bu yeni dönemde vitrine çıkacak uygun fiyatlı rent-a-car geçmişli araçlar için uzmanlar uyarıyor. Araç alırken geçmişini mutlaka sorgulayın ve detaylı bir şekilde ekspertiz yaptırın. Yani ciddi bakımdan araçların geçirileceği ardından satışlarının yapılacağı vurgulanıyor. Emsallerinden ucuz olabilir. Galerici Serkan Biçer, kiralama sektöründe çıkacak araçların ikinci el piyasasına yeni bir seçenek sunacağını söylüyor. Bu araçların en büyük avantajı fiyat tarafında ortaya çıkabilir. Rentekar geçmişi olan kilometresi yüksek araçlar, aynı yaş ve modeldeki bireysel kullanılmış araçlara göre daha uygun fiyatla satışa çıkabilir. Ancak burada alıcının aracın geçmişini mutlaka sorgulaması lazım. Bakımları eksiksiz yapılmışsa fiyat avantajı nedeniyle bu araçlar tercih edilebilir, diyor. Bir başka galerici Mehmet Yılmaz ise araçların piyasaya toplu şekilde girmesinin özellikle fiyat rekabetini artırabileceğini kaydediyor. Rentekar araçların yoğun kullanıldığı doğru. Bu nedenle alıcıların kilometreye bakmakla yetinmemesi, ekspertiz yaptırması gerekiyor. Ancak bakımları yapılmış mekanik olarak sorunsuz araçlar uygun fiyatla satışa çıktığında alıcı bulacaktır. Emsallerine göre daha düşük fiyat bu araçların ikinci elde hareket oluşturmasını sağlayabilir, diyor. Çok arkadaşım var. Araç alırken binbir dereden su getiren ve kılı kırk yaran, haklılar. Hatta yine çok arkadaşım var. Sıfır araç alırken, bayiden araç alırken aynı hassasiyeti gösteren. Daha evvel de bu konularda yenilmiş çok sayıda gol olduğu için. İkinci el araç alırken nelere dikkat etmek lazım? Lütfen dikkatle dinleyin. Bir kere araba rentekar çıkması mı, onu bir sorgulayın. Yani böyle bir geçmişi var mı? Kilometreyi servis ve muayene kayıtlarından doğrulayın. Aracın üzerindeki kilometre göstergesi müdahale edilmiş olabilir. İnsanlar neler yapıyor? Kilometreyi servis ve muayene kayıtlarından doğrulayın. Bağımsız ekspertiz yaptırın. Bizim şurada bir ekspertiz arkadaş var, ona gidelim hadi beraber diyen satıcının yönlendirmesiyle değil de birlikte belirleyeceğiniz bir adrese gidin ve ekspertiz yaptırın. Motor ve şanzımanı detaylı şekilde kontrol ettirin. Şasi ve kaporta geçmişini İnceleyin. Tramer hasar kaydını sorgulayın. Var mı bir kaydı, yok mu? Fren, amortisör ve yürüyen aksamı da kontrol ettirin. Lastiklerin durumunu ve üretim tarihini de kontrol edin. Bakım faturalarını, servis kayıtlarını isteyin eğer varsa. Soğuk motorla çalıştırın ve dinleyin. Yani aracı ilk çalıştırdığınız an o. Soğuk motorla çalıştırın ve dinleyin. Mutlaka bir test sürüş yapın. Satın almadan, imzayı atmadan önce. Direksiyon, koltuk, pedal ve vites topuzundaki aşınmalara bir bakın. Yeni arabanın göstergeleri bellidir. Eğer orijinal ise bunlar kendisini gösterir. Sadece direksiyonda değil, koltuk yıpranabilir, eski arabada pedallar eriyebilir, plastikleri, lastikleri, vites topuzuna bir bakın. Oradan bir fikir size verebilir. Şasi numarasının ruhsat ve kayıtlarla aynı olduğunu kontrol edin. Emsal araçlarla fiyat karşılaştırması yapın. Aynı model, aynı yıl, aynı marka, aynı içerikte bir otomobilin fiyatı bundan daha fazla ya da daha ucuz nasıl olur diye sorgulayın. Düşük fiyatın yoğun kullanım geçmişinden kaynaklanabileceğini de unutmayın. Yeni düzenleme araç kiralama şirketlerinin maliyetlerini de artıracak gibi. Yönetmelikle araçların periyodik bakımlarının zamanında yapılması zorunlu hale gelirken mevsim şartlarının gerektirmesi halinde kış lastiği de işletmenin sorumluluğunda olacak. Kasko ve İMM güvencelerinin kiralama bedeline dahil edilmesi de maliyet kalemlerini artırabilecek. Sektör temsilcileri artan bakım, sigorta ve filo yenileme maliyetlerinin zamanla kiralama fiyatlarına yansıyabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle küçük rentekar işletmelerinde maliyet artışının daha belirgin olacağına dair de bilgiler var. Peki, araba alacaksanız rentekardan çıkan bir araba mı? Fiyatı neden bu denli seviyede? Ucuz da olabilir pekala, çok ucuz da olabilir. Sorgulayın, dışarıya atacağınız tek kuruş paranız yok. Şimdi evlilik kredisinde şartlar değişti. Silivaş'tan yeni evlenecek gençlere sağlanan faizsiz evlilik kredisinden bahsediyorum. Şartlar biraz esnetildi. Başvuru için aranan gelir sınırı brüt asgari ücretin 2,5 katına yükseltildi. Brüt asgari ücretin 2,5 katı geri ödeme sürecinde çocuk sahibi olan gençlere taksit erteleme ve borcun silinmesi gibi imkanlar da tanınıyor değerli dinleyiciler. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlenecek gençlere sağlanan faizsiz evlilik kredisi bu. Şimdi ayrıntılara bakalım. Çiftlere yaş aralıklarına göre 250 bin liraya kadar 48 ay vadeli finansman sunuluyor. Başvuru için aranan gelir sınırı da brüt asgari ücretin 2,5 katına yükseltildi. Krediden yararlanan ve geri ödeme sürecinde çocuk sahibi olan çiftlere ise taksit erteleme ve ikinci çocukta borcun tamamen silinmesi imkanı tanınıyor. 2026 yılı itibariyle güncellenen sistemde çiftlere sağlanacak faizsiz kredi tutarları yaş durumuna göre farklılık gösteriyor. Eğer her iki eş adayı da 18'de 25 aralığında bulunuyorsa destek miktarı 250 bin lira olarak uygulanıyor. Eşlerden en az birinin yaşının 26 ile 29 arasında olması durumundaysa verilecek faizsiz kredi tutarı 200 bin liraya gerileniyor ya da hesaplıyor. Yaş kriterlerine göre kredi tutarları da belli. 2026 yılı itibariyle güncellenen sistemde çiftlere sağlanacak faizsiz kredi tutarlarının yaş durumuna göre farklılık gösterdiği vurgulanıyor. Eğer her iki eş adayı da 18 ile 25 yaş arasında ise bu miktar 250, 26 ile 29 arasında ise 200'e geriliyor. Toplamda 48 ay vadeyle sunulan bu kredinin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise ödeme kolaylığı. İlk 2 yıl boyunca hiçbir geri ödeme yok. Kalan borç 24 aylık ödemesiz dönemin ardından gelen 24 ay içerisinde taksitlendiriliyor. Yani kalan 2 yılda toplamda 4 yıllık bir süreç bu. Başvuru süreci tamamen dijital ortamdan. Nikahın kıyılması, evlilik beyanının yapılmasını takip eden dönemde kredi doğrudan başvuru sahibinin adresine aktarılıyor. Destek için Bakanlığın şartı çiftlerin nikah öncesinde düzenlenen eğitim programlarına katılması. Burası ilginç. Yeni düzenlemenin en çarpıcı yanlarından biri çiftlerin çocuk sahibi olmaları durumunda devreye giren ek destekler. Geri ödeme süreci içerisinde doğan her çocuk için kredi taksit ödemeleri 12 ay boyunca ertelenebiliyor. Yani erteleme var, bir de çocuk da olursa borç tamamen siliniyor. Çiftlerin ikinci çocuk sahibi olmaları halinde ise çok daha büyük bir kolaylık sağlanacak. Kalan ve kredi taksitlerinin tamamı hibe edilecek, ailenin borcu tamamen kapatılacak ve destek hayat boyu bir kez sağlanacak. Yani tekraren mükerrer şekliyle bunun sağlanması mümkün olmayacak. Peki özellikle genç yaş grubundaki arkadaşların değerlendirebilecekleri bir ayrıcalık. 18 ile 25 yaş arasında. Eskişehirli inşaat ustası Mustafa Durmaz'ı dinleyin şimdi. Çünkü o her gün ekmeğini taştan çıkartıyor ve kafasını kullanıyor bu iş için. Kafasında 40 kiloluk karpuzla yapmadığı iş yok. Çocuk yaşta simit satarken keşfettiği denge yeteneğiyle Mustafa Durmaz kafasında kilolarca ağırlıktaki karpuz varken bisiklet sürebiliyor, halay çekebiliyor, koşabiliyor, anlatabiliyor.
13: 13 yaşından beridir simit satıyordum. 15-16 yaşından sonra tepsi bırakmaya başladım. Ondan sonra simitçiliği bıraktım. 24-25 yaşında Türkiye genelinde keşfedildim. Kafamda karpuzla insanların mutlu gününde gidiyorum. Özel günlerinde halay çekiyorum. Şovmenlik yapıyorum. Hayır, bu meslek sırrı efendim. Rekorum 50 kilodur. Karpuz 30-40 kiloya kadar taşıyorum. Görenler şaşkınlıkla izliyor ve ilgi alaka çekiyorum. İnsanlar mutlu oluyor. Ve insanlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Çok şükür. Allah herkesin neşesine neşe katsın. Evinde neşe eksik olmasın. Karpuzla pompayı tutuyorum, beton döküyorum, mastar çekiyorum. Ondan sonra kalıp çakıyorum. Ve 81 ile özel günlerde düğünlere gidiyorum.
11: Marmara Denizi'nde en büyüğü 3.2 olmak üzere peş peşe depremler meydana geldi. AFAD veriyor son bilgileri. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İstanbul Adalarında mikro deprem hareketliliği deniyor. En yüksek deprem şiddeti 3.2 büyüklüğünde. Dün saat 17.43'te gerçekleşti 3.2'lik deprem İstanbul'da, adalarda. Sonra sarsıntılar minimal düzeyde de olsa devam ediyor. Dün saat 18.13'ten bugün sabah 7.50'ye kadar, yani yaklaşık olarak şöyle bir yarım saat öncesine kadar 2'nin üzerinde tam 11 deprem kaydedildi. Yayına başladığımız saatlerde bu sayısı daha azdı. Bu saat itibariyle, yani 8.26 itibariyle depremlerin sayısı, 2 ve üzerindeki depremlerin sayısı 11'e çıktı İstanbul'da. Son deprem saat 7.18'de 2.5 büyüklüğünde ölçüldü ve 12 kilometre derinlikte meydana geldi. Ayrıca bölgede 2 büyüklüğünün altında da çok sayıda depremin kaydedildiği ifade ediliyor. Gerçekten kolay değil. Gelmiş geçmiş gitmiş olsun efendim. Kazasız ve belasız atlatılsın temennimiz o. Kuriş'in telefon yalanı dikkati çeken bir haber. Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in GSM hattı kullanmıyorum yalanı çöktü. İletişimi çalışanının adına kayıtlı hatla kurduğu ortaya çıkan Kuriş'in dayısının şirketini ele geçirmek için oynadığı miras oyununun da deşifre olduğu ifade ediliyor. Dini kavramlarla toplanılan paraların akıbeti belli değil. Alparslan Kuytul ve eşi aynı şekilde, Kuriş'ler aynı şekilde, FETÖ ile benzer konuşmalar. Bu arada merhum Süleyman Hilmi Tunahan'ın oluşturduğu cemaatin liderliğini yapan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümündeki şüphe üzerine fethi kabir yapılmasına karar verilmişti. Dün kemikte ve toprakta iz için kabir açıldı. Örnekler alındı ve adli tıpa gönderildi. Sevgili dinleyiciler, uzman Profesör Doktor Haris Dokgöz, kafatasında veya diğer kemiklerde kırıklar meydana gelmişse ya silahla vurulmuşsa ortaya bu çıkartılabilir. Zehir, uyuşturucu, toksik maddeler içinde mezar ortamından örnekler alınır. Çünkü bu maddeler kefene ve toprağa karışabilir diyor. Bir ön bilgi olarak karşımıza çıkıyor değerli dinleyiciler, gelişme. Bu arada siz de bize ulaşmayı sürdürüyorsunuz. Öyle olmasından da çok memnunuz. Hepinize müteşekkiriz efendim. 0507-977-0101 çalışıyor. İzmir'den Şahin Bey bizi dinlemeye devam ediyor. Malatya'dan selamlar gönderelim arkadaşlarımıza, Ahmet Çitaydın'a. Kastamonu'da Zeki Süzen fındık tarlasında eşi Rümeysa Hanım'la beraber hem gayret ediyor fındıkları toplamaya hem de Radyo 7'ye devam ediyor. Sağ olsun, kolay gelsin. Kolay iş değildir, iyi bilirim. Çorum'da bir başka dostumuz Necda Hanım bizi dinliyor. Sizinle beraber işimizin başına geçtik. Çorum'dan hayırlı işler bütün Radyo 7 dinleyenlerine diyor. Tüm programcıları gerçekten severek takip ediyorum diyen dostumuza sevgiler. Adını yazmamış. Avusturya'da Yusuf Keskin bizi dinliyor. Ya hani ithamlar, hakkındaki ifadeler, görgü tanıklarının söyledikleri, yüzüne karşı söylenenler, İmamoğlu suç örgütüyle alakalı olarak ya da yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu ile alakalı bir yorum bu. Vallahi ben böylesini ne duydum ne de gördüm diyor. Avusturya'ya selamlar gönderelim dostumuz Yusuf Keskin'e ve ailesine. Çok haber var, yine sizi bekliyoruz.
14: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
7: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
9: Reklam.
15: Lütfen dikkat.
16: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
15: Vakıfbank daima seninle.
0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
15: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
17: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
18: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
19: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
20: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
21: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
22: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
23: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
22: Oh.

0: Bakın sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Bir reklam.
9: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
10: Reklam.
11: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
12: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
13: %54 İstanbul'da kent trafiği şu anda %54 seviyesinde gözüküyor ki saatte 8.36 oldu. Bakalım o %54'ün özeti nasıl? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde yoğun trafik var. Her iki istikamette açık gözüküyor Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Haliç'te ise her iki istikamette yoğun akıcı. Hem Halıcıoğlu yönünde hem de Ayvansaray istikametinde. Bu kadar mı? Keşke olsa değil. E5'ten Kozyatağı'ndan Kartal'a kadar da yoğun akıcı. O3 üzerinde Mahmutbey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya, ters istikamette Bayrampaşa'dan Mahmutbey Batı Kavşağı'na kadar da yoğun akıcı. Büyükdere Caddesi'nden Barbaros Bulvarı'na kadar da yoğun akıcı trafik sürüyor. Peki bu kadar mı? Yine değil. TEM'den Ataşehir'den Kurtköy Kavşağı'na kadar yoğun. Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e kadar, E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na kadar, Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar, yine TEM'den Bahçeşehir gişelerden Mahmutbey gişelere, E5 Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadar yoğun. Hatta çok yoğun seyir var. Haberiniz olsun.
12: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
11: 7 gün 7 sabah. Ankara gündemi.
13: Ankara gündemi demek Türkiye'nin gündemi demek. Arkadaşımızda ayrıntıları bulunuyor. Ona hemen günaydın diyelim. Kemal Doğan, hoş geldin. Günaydın.
14: Teşekkürler Mehmet Can. Günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
13: Eksik olma. 20 Ağustos Perşembe sabahındayız ve seni dinliyoruz.
14: Öncelikle operasyonuna başlayalım. Kuytucular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyon başlatılmıştı dün. Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yöneticisi Alparslan Kuytu'yla eşi gözaltına alınmıştı. Suç örgütü kurma ve çeşitli suçlardan yürütülen soruşturmada 32 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Aralarında bir börekçinin de bulunduğu 5 şirkete de kayyum atanmıştı. Gelişmeler yakından takip ediliyor. MHP lideri Devlet Bahçeli siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Seçim sistemi çıkışında bulundu. Bahçeli siyasi partiler ve seçim sisteminin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun yeniden düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Türk siyasetinde bölünmeye değil, sağduyuya, çatışmaya değil, işbirliğine, diyaloğa, kısır tartışma ve çekişmelerin yerine milli meselelerde uzlaşmaya ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Herkesin elinin beline, diline sahip olmaya davet etti. Bu çıkışın yansımaları gün boyunca takip edilecek. Yeni partide kongre süreci başlıyor artık. Yeni parti 26 Ağustos itibariyle kongre süreçlerine başlatacağını duyurdu. Parti 12 Eylül'de ilçe, 18 Ekim'de de il başkanlıkları için seçim sürecini başlatacak. Kongreler öncesinde tüm parti üyelerine açık il ve ilçe başkanlıklarına seçim yapılacak. Seçimi üyelerle yapılması gündemde. 26 Ağustos'a kadar üye olanlarda oy kullanılabilmesi için çalışmaların yapıldığını hatırlatalım. Körfez'de bugün Teknofest heyecanı başlıyor. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest, Mavi Vatan'da bugün başlıyor. TCG Anadolu başta olmak üzere donanmanın çelik muhafızları İzmir Körfezi'nde vatandaşları selamlamıştı dün. Bugün de heyecan kaldığı yerden devam edecek. Diğer gündem başlıklarına bakarsak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün Eskişehir'de olacak. Bir dizi programa katılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise Burdur'da temaslarda bulunacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın durağı ise Kütahya olacak diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
13: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
10: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
15: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
16: Halkbank. İkinci çeyrekte işsizlik %7,9'a gerilerken istihdam 155 bin kişi arttı. Bakan Şimşek, tarım dışı sektörlerde kayıt dışı istihdam oranının %15,7'ye düşerek tarihsel ortalamanın oldukça altında kaldığını belirtti. Yargıtay, geç bağlanan emekli aylıklarında biriken ödemelere uygulanacak faizin emekliliğe hak kazanılan gün değil, SGK'ya tanınan 3 aylık yasal sürenin bitiminde başlayacağına hükmetti. Dolar endeksi bu hafta başlarında 2 aydan fazla bir sürenin en düşük seviyelerine dokunduktan sonra 99,6 civarında istikrar kazandı. Yatırımcılar para politikası görünümüne ilişkin yeni ipuçları için Fed'in Temmuz ayı toplantısının tutanaklarına odaklandı.
15: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra
13: bankayız. Burası Radyo 7, Radyo 7'nin uyandıran yayınını dinlemektesiniz. Her birinize yeniden günaydın ve hoş geldiniz diyorum. Haberleri böyle keyifle dinlemek çok keyifli gerçekten diyor. Kayseri'den dinliyorum, takip ediyorum. Bir yandan evdeyim, ütü yapıyorum. Bir yandan Radyo 7 vasıtasıyla, ki sizleri gerçekten çok seviyoruz, hayatın haberlerini dinliyorum diyor Füsun Hanım. Kolay gelsin. Sıcak da iyi tercih ama. Erken saatte sıcak henüz çökmeden o ütü meselesini ortadan kaldırmak. Kahramanmaraş'ta Hazım Şahin dinliyor bizi. Canım Mehmet'ime sevgiler diyor efendim. Kıymetli hocam, selamlar gönderelim biz de. Antalya'da Dadaş Cabbar'ımız var. Saat 8.30 gönderdiği saat itibariyle tabii. Sıcaklık 33'ü gösteriyor. Zor şartlarda çalışıyoruz diye ekliyor. Bereketiniz bol olsun efendim. Selamlar. Konya'da Hakan Karanfil bizi dinliyor. Ben de buradayım her zaman diyen Konya'daki dostumuz Mehmet Köseoğlu da orada. Kayseri'de işe gidiyoruz. Ailece sizi dinliyoruz. Erciyes'e de bekliyoruz diyor Mehmet Kumru. Kumru ailesine sevgiler. Bir mesaj daha okuyalım. Abi internette Suriye'de bizim tarafa yakın yerleri bombalayan İsrailli pilotların görüntüleri yayınlanıyor. Vallahi ben tahammül edemiyorum o görüntülere diyor ve bir karşılığın olması gerektiğini düşünüyorum diye ekliyor. Uğur Avazlıoğlu. Kişisel kanaatlerimiz, hissiyatımız, tepkilerimiz fevri olabilir. Ya bana kalırsa iki dakika bile durmam. Ama bir büyük mücadelenin başlangıcı için çok büyük düşünmek gerekiyor. Hazırlıklı, tedarikli olmak gerekiyor. 80 milyonun üzerinde bir sorumluluğu omuzlarında taşımak gerekiyor. Malum oyun değil ama girilecekse de gireceğiz. Başka çare yok. Adam hasta. Seçim hesabı yapan Netanyahu, Türkiye'yi tahrik edip tehlike var havası oluşturarak oy kapmaya çalışıyor. İdlib'den havalanan ve İsrail savaş uçaklarını radarlar tespit etti ve Türk hava sahasına girme ihtimaline karşı bütün acil tedbirler alındı. İsrail'in Türk sınırına kuş uçuşu yaklaşık 70 kilometre İdlib kırsalında bulunan Ebu Zuhur askeri hava üssünde önceki gün yaptığı kapsamlı hava operasyonunun Türkiye'nin bölgesini tarayan radar ağıyla tespit edildi haberi var. Savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeybatısında, yani Hatay sınırına doğru yöneldiği görülüyor. İsrailli savaş uçaklarının radarlarca tespit edilen uçakların Türk hava sahasına girme ihtimaline karşı acil olarak bütün tedbirler alınmış. 3 dakika mesafeye kadar Türkiye sınırına yaklaşmış katillerin uçakları. Türk hava sahası uzun menzilli hava savunma sistemleriyle korunuyor. Irak ve Suriye sınır hattı, savaş uçakları, helikopterler, insansız hava araçlarının yanı sıra seyir füzelerine karşı Hisar-O hava savunma sistemiyle korunuyor. Hisar-A artıysa alçak irtifa sistemi olduğu için yüksekten uçan jetlerden ziyade bunların bıraktığı seyir füzeleri akıllı mühimmat ve İHA'lara karşı koruma sağlıyor. Bize kim saldıracak diye yöneltilen suallerin olduğu dönemi de hatırlarsınız dün gibi. Herkes olabilir. Herkes olabilir. Zayıf halkayı, hazırlıksız halkayı, dünyada sadece barışı ben getiririm diyen halkayı, fazlaca hüsnü niyet sahibi olan halkayı kırıverirler. Üstelik bir anda cullanarak. Ankara'da herkes olabilir.

0: her haberde Erdoğan unsurunu ekliyor. İsrail medyası son olarak da bir domates haberi yaptı. Onu bile Cumhurbaşkanı'nın üzerinden verdi utanmadan. Maarif gazetesi Türkiye'nin İsrail'e domates ihracatını durdurmasına atıfta bulundu. İsrail kendi domatesini yetiştirdi zaten. Erdoğan'la olan hesabını kapattı ve bunun etkisi artık ülkede her süpermarkette hissediliyor diyor. Haberi Erdoğan'ın bir cenazede çekilmiş fotoğraflarıyla duygusal anlarına ait bir fotoğrafıyla da duyuruyor İsrail basını. Tabii bu da kurgulanmış bir fotoğraf ve mesaj. Sevgili dinleyiciler, gazeteci Felemez Doğan katıldığı yayında çok büyük bir savaşın eşiğinden dönüldü diyor. İsrail savaş uçaklarının İdlib'de havaalanını bombalamasıyla oluşan gerilimi öyle anlattı. Çok büyük bir savaşın eşiğinden dönüldü diyor Doğan.
1: Aslında çok büyük bir savaşın eşiğinden dönüldü. Gerçekten Orta Doğu'da belki ateşi çok çok daha büyütecek, belki içinden çıkılmaz bir hale getirebilecek bir süreç yaşadık ama Allah'a çok şükür. Şeyin de söylediği gibi ABD'nin Suriye temsilcisi Barak'ın dediği gibi Türkiye sağduyulu davrandı. Eğer Türkiye gerçekten Tel Aviv yönetiminin, Netanyahu yönetiminin kışkırtmalarına uymuş olsaydı, o kafayla hareket etmiş olsaydı yani çok daha büyük ve bugün belki bir savaşla uyanmış olacaktık. Ve bölge tamamen bir kaos içerisine girecekti. Bunu neden söylüyorum? İsrail son dönemlerde özellikle Netanyahu Ekim'de seçime gidiyor İsrail. Ve bu seçimde çok ciddi manada oy kaybetmiş durumda. Yani milliyetçiler, aşırılıkçılar, savaş yanlıları İsrail'de çok ciddi manada oy kaybetmiş durumda. Netanyahu'nun politikası da bugüne kadar hep gerginlik üzerine, hep kendi karşısında bir düşman buluyor ve bu düşmanla savaşarak, İsrail halkını korkutarak, kendi halkını korkutarak bakın ben gidersem böyle olur, böyle olur gibi bir takım yaklaşımlarla bugüne kadar ayakta kaldı. Ama bu onun son çırpınışları. Neden söylüyoruz? Çünkü şu an onun o son çırpınışlarının nedeni ona istediği karşılığı verebilecek bir şey yok karşısında. Bir akıl yok karşısında. Daha sağduyulu, daha sakin bir akıl var.
0: İsrail'in önceki gün Suriye'de gerçekleştirdiği Ebu Zuhur askeri havalimanı saldırısı ile ilgili detaylar var. Türkiye sınırına 55 kilometre uzaklıktaki hava üssüne yönelik saldırı Ankara'yı hareketlendirdi. Söz konusu üste düzenlenen saldırıya ilişkin kritik bilgiler var. Buna göre 8 Aralık devrimi sonrasında Ebu Zuhur'da ciddi bir yenileme faaliyeti yapılmıştı. Binalar Suriye yönetimi tarafından restore edilirken pistler Türkiye tarafından yenilenmişti. İki ülke arasında varılan mutabakata binaen başta İHA ve SİHA'lar olmak üzere Ebu Zuhur'a hava savunma ekipmanlarının konuşlandırılması aşamasına geçilmişti. Türkiye'de gerçekleşen bir dizi eğitimin ardından üsse konuşlandırılacak askeri personelle kara ve hava ekipmanının nakledilmesiyle ilgili bütün hazırlıklar tamamdı. Gece yarısı yapılan İsrail saldırısı olmasaydı 13 saat sonra 200 aşkın asker Ebu Zuhur'a yerleşecekti. Bu amaçla 18 Ağustos'ta bir intikalin gerçekleştirileceği, özellikle Palmira Humus çöl bölgesinde yuvalanan terör örgütü DEAŞ unsurlarına dönük operasyonların Ebu Zuhur'da konuşlanan İHA ve SİHA'larla etkin hava desteğiyle vurulacağı rapor edildi. Güvenlik kaynakları askeri personelin Ebu Zuhur'da bulunması halinde onlarca şehidin verilebileceğini ve telafisi neredeyse imkansız bir sürecin başlayabileceğini kaydediyor. NATO'nun rolü önemli. Türkiye, yaşanan gelişmelerle alakalı çok boyutlu bir diplomasi trafiğinde. Krizin tırmanması durumunda NATO'nun rolü ve ittifak içindeki dengeler bu süreçte önem taşıyor. Ankara-Washington hattına kurulan görüşme trafiğinde, Amerika'nın geçtiğimiz 8 aylık dönem boyu Ürdün merkezli Suriye-Türkiye-İsrail arasında kriz yaşanmaması adına çatışmasızlık mekanizması kurmaya çalıştığı, ancak bu girişiminde İsrail tarafından sabote edildiği bilgileri var. İsrail'in bir basın organı var, gazetesi Maarif. İsrail sessizliğini bozdu, Türkiye'yi hedef aldı başlıklı bir haber yayınladı. Suriye'de kritik noktadaki askeri havalimanı Türkiye sınırına yakın mesafede bulunuyor. Bölgede Türk kuvvetlerinin olduğu düşünülüyor. Son dönemde Ankara-Şam hattındaki ikili ilişkiler düşünüldüğünde İsrail'in artık bir hamle yapması gerekiyordu iddiasında bulundu İsrail'li basın organı Maarif. Ama sadece o değil. İsrail televizyonu Kanal 13, Türkiye ile çatışma riskini göze aldık başlıklı bir haber verdi. Şam uyarılarımızı görmezden geldi ve Türk kuvvetleri orada konuşlanacaktı. Buna izin veremezdik ifadeleri kullanıldı. Kanala konuşan İsrail ordusundan bir yetkili, ihtiyacımız olan son şey Türk ordusuyla açık bir savaş. Ancak bu hamleyle çatışma riskini göze almış gibi duruyoruz dedi. Skandal paylaşım. İsrail Başbakanlığı'nın resmi X hesabından Türkiye'yi hedef

0: falan dikkat çekici yeni bir paylaşım yapıldı. İsrail ve Suriye güvenlik meselelerinde bir statüko üzerinde anlaşmıştı. Suriye, Türk birliklerinin Harep yakınlarındaki bir hava üssüne konuşlandırılmasına izin vererek bu statükoyu ilan etme eşiğine gelmişti. İsrail bu tür bir konuşlandırmanın İsrail'in güvenliğine tehdit oluşturacağı konularında Suriye'yi uyarmıştı. Suriye bu uyarıları görmezden gelmeyi seçti. İsrail güvenliğine yönelik tehditleri tolere etmeyecek bir statükoya geri dönülmesi memnuniyetle karşılanacaktır ifadeleri kullanıldı. Saldırı, İsrail cephesinden düzenlenen saldırı meşru hale getirilmeye çalışıldı. Gerçi eli kanlı bir katilin meşruiyet arayışının da lüzumu yoktur. Çünkü tescilli bir katildir, zalimdir ama verilecek cevaplar da mevcuttur. İsrail Savunma Bakanı Katz, Amerika Başkanı Trump'ın saldırıları durdurma çağrısına rağmen Gazze'ye saldırıları sürdüreceklerini duyurdu, meydan okudu. Trump, Hamas'ın silah bırakacağını belirtirken İsrail ordusunun kafeye ve zabıta müdürlüğüne düzenlediği son hava saldırılarında en az 14 kişi hayatını kaybetmişti, 29 kişi de yaralanmıştı. Sevgili dinleyiciler, İsrail'in ateşkese rağmen saldırdığı Gazze'de her 80 dakikada bir Filistinli hayatını ya kaybediyor ya da yaralanıyor.
1: Ateşkese rağmen durum aslında çok da iyi değil, iyiye de gitmiyor. Rakamlara da bakarsak özellikle ateşkes süresince, bu sözde ateşkes diyelim çünkü bunun tam olarak bir ateşkes olarak fonksiyon etmediği belli. Bu sözde ateşkes 10 Ekim 2025'te ilan edildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 1250'den fazla Filistinli öldürüldü ve yaklaşık 3800-3900'e yakın Filistinli de yaralandı. Bu aslında baktığınız zaman 9 ay boyunca neredeyse her 80 dakikada bir Filistinli'nin öldürüldüğü ya da yaralandığı anlamına geliyor ki dünyanın hiçbir başka savaş kontekstinde bu ateşkes olarak algılanmaz. Bu aktif çatışma olarak algılanır. Sadece bu verilere baktığımızda dahi ateşkes sürecinin çok da işlemediğini ve aslında çatışmaların, şiddetin hala devam ettiğini, Filistinlilerin hala bundan yaralandığını ya da öldüğünü görebiliyoruz. Sınıf tanımayan doktor olarak yani çalıştırdığımız hastaneden birisi çocuk hastanesi ve orada da %100 hasta yatağı doluluğu oranıyla çalışıyoruz. Bazen bu sayı artabiliyor ihtiyaç olduğunda. Genel olarak ciddi bir yoğunluk var. Sağlık hizmetleri hala çok sınırlı. Sağlık Bakanlığı'nın elindeki imkanlar çok sınırlı. Bizim gibi uluslararası sivil toplum kuruluşlarının ya da Birleşmiş Milletler'in maalesef yapabilecekleri de çok sınırlı. Bu sözde ateşkese rağmen ve özellikle dünya kamuoyunda oluşturulan Gazze'ye yardım gidiyor, Gazze'ye kamyonlar giriyor algısına rağmen aslında Gazze'ye ulaşan yardım malzemeleri, ilaç, tıbbi malzemeye baktığımız zaman çok da ciddi bir değişiklik olmadı maalesef. Hala benzer kısıtlamalarla çalışıyoruz.
0: Bir de PKK meselesi var. PKK'nın elindeki silahlar ne olacak? Dikkat çeken 3 formül var. PKK'nın silahları MİT'in, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın nezaretinde Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edilecek. NATO standartlarındaki kullanılmamış silahlar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne alınacak. Kullanılması uygun olmayan silahlar geri dönüşüme gidecek. Başka ülkelerin envanterine uygunsa silahlar satılacak sevgili dinleyiciler. Bir kere önce tek tek kayıt altına alınacak iddialara göre. Basında yer alan iddialar böyle. Sağdaki silah miktarı istihbaratın elindeki verilerle karşılaştırılacak ve kayıt altına alınacak. Bu şekilde örgütün teslim ettiği silahlar ve mühimmatta eksiklik var mı yok mu fark edilecek. PKK'nın MİT nezaretinde Savunma Bakanlığı'na teslim edeceği silah ve mühimmatın envanteri çıkartılacak. Uygun olanlar Silahlı Kuvvetler tarafından, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çatısı altında envanterde olacak ve kullanılacak. İkinci kategoride askeri açıdan kullanılması uygun görülmeyen ancak geri dönüşüm değeri bulunan silah ve mühimmatlar yer alacak. Bu malzemeler eritilecek, geri dönüşüme tabi tutulacak, ekonomiye kazandırılacak. Elde edilen malzemelerin Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların iş ve işlemlerinde kullanılması planlanıyor. Ve üçüncüsü, satışı ya da takasları sağlanacak. Üçüncü kategori bu. Başka başka ülkelerin envanterlerine uygun olan silahlar. Bu nitelikteki malzemeler hazine tarafından gelir elde edilmesini sağlayacak yöntemlerle satılabilecek ya da başka ülkelerin envanterindeki silahlarla takas edilebilecek. Böylece teslim alınan silahların ekonomik değerinin hazineye gelir olarak kazandırılması hedefleniyor. Terör örgütünün elindeki silahların için 3 formül dillendiriliyor. Ya silahlı kuvvetlerde kullanılacak standartlara uygunsa, ya değilse geri dönüşüme gidecek, yahut başka ülkelerin envanterine uygunsa o silahlar o ülkelere satılacak. Saatin 8.54 olduğunu fark ediyoruz. Türkiye'nin havası için Türkiye'nin radyosunda Furkan Bayraktar hazır ve söz şimdi onda.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
3: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu çevrelerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde, diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 31, Edirne 37, Çanakkale 34, İzmir açık 36, Denizli 37, Afyonkarahisar 31, Antalya parçalı bulutlu 37 derece, Adana 38, Hatay 35, Ankara parçalı bulutlu 31, Konya 33, Sivas 28, Bolu 30, Samsun çok bulutlu, yerel yağmurlu 28, Trabzon 27 derece, Erzurum parçalı bulutlu 25, Malatya 33, Van 27, Diyarbakır 38, Mardin 36, Şanlıurfa açık 39 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 44, Bakü 31, Londra 23, Pekin 34 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik. Bugün benim doğum günüm diyor dinleyicimiz Kubilay Bey. Kubilay Yılmaz, Allah ona sağlık afiyet versin. Sevdikleriyle beraber huzurlu, afiyetli, güzel günler yaşasın. Adana'ya sevgiler gönderelim. Londra'da Adem Bey bizi dinliyor. Adem Duyar bizi duymaya devam ediyor. Biz de onu muhabbetle selamlıyoruz. Sinan Bey'e çok teşekkürler. Sinan Yıldırım, asgari ücretin de gündemde olmasını istiyoruz. Adana'dan dinliyorum. Asgari ücretin de güncellenmesini talep ediyoruz diyor. Elif Abdülkadir Kurt bizi dinliyor. İlk evim arsam projesi 2022'den bu yana bekliyoruz. Bölgeler belirlendi, kapora istendi, yatırıldı. Bekliyoruz ama gerçekten süre çok uzadı diyor. İşin muhatabına gönderiyor. Mustafa Bey Tokat'ta temizlik aracı kullanıyor belediyede. Onun bir sıkıntısı var. Anlattığı bir sıkıntı ki haksız değil. Şöyle demiş: çöp konteynerlerine sıfıra sıfır park ediliyor. Türkiye'nin her yerinde maalesef park sorunu var. Ama diyor, yani bu işi yapan temizlik işçilerinin çalışmasına engel oluyor bu araçların böylesi park etmeleri. Ayrıca o konteynerlerin içinde her tür malzeme var. Yanıcı malzemeler var, kimyasallar bazen bulunuyor. Aklınıza ne gelirse var. Araçlar için tehlike oluşturuyor. Herkes için tehlike oluşturuyor. Lütfen o çöp konteynerlerinin aralarını biraz boş bırakalım. Rahatlıkla girilebilir ve iş yapılabilsin diyor. İşin içindekilerin dertleri başka gördüğünüz gibi. Mustafa Bülbül'e selamlar, kolay gelsin diyelim. Palamut. Denizlerde biliyorsunuz 1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonu öncesinde Marmara ve Karadeniz'den geleneksel yöntemlerle avlanıyor palamutlar. İstanbul'da mutlu etti İstanbulluları. Olta ve küçük balıkçı teknelerinde uzatma ağıyla tutuldu o palamutlar ve tanesi 100 liradan satılıyor. Üsküdar'da, Kadıköy'de vatandaş rastlıyor. Balıkçı Selim Erdal, vatandaşın ucuz palamutu olan ilgisinin büyük olduğunu, tezgah koyulduğu gibi çok kısa sürede satıldığını, akşama kadar defalarca balık dizdiklerini söylüyor. Süre bitiyor ama. 20 Ağustos Perşembe sabahı itibariyle noktayı koyuyoruz. Kısmet olursa Cuma, yani yarın sabah yine birlikte olmak ümidiyle. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek. Hoşçakalınız.
2: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah sona erdi. Garanti BBVA.
4: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
5: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
4: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
6: Hayalinizdeki hızda ağır bas

0: Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
3: Bilmenize hiç gerek yok çünkü.

0: birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bir reklam.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
10: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
12: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
13: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
14: Bir reklam.
15: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Reklam.

Yeni bir programla ben Erkan Koç. Bu perşembe sabahında sizlerle birlikteyim. Program başladı. Hepiniz Radyo 7'ye Erkan'la Çok Canlı'ya hoş geldiniz.

Bugün Perşembe ve programda sesli mesajlarınıza yer vereceğim. Mikrofon sizde bölümü olacak. Anonslar sizde olacak. Birazdan Radyo 7 sesli mesaj WhatsApp hattımızı sizlere ileteceğim. WhatsApp'tan sesli mesajlarınızı bize gönderebileceksiniz.

Sevgili dostlar, önce WhatsApp numaramızı vereyim sesli mesaj göndermeniz için. 0507 977 0101. Burası deyip önce hangi şehirdesiniz, adınız ve sıradaki eseri armağan edebilirsiniz. Çok çok rica ediyorum, 5 saniyeyi geçmesin. Aksi takdirde yayına veremeyeceğim, bilginiz olsun. Çok fazla katılım olacak, çok fazla sesli mesaj gönderen olacak. Ne kadar kısa tutarsanız o kadar fazla kişinin sesini yayına verebiliriz. O nedenle 5 saniyeyi geçmemesine özenle dikkat ediniz. Sıradaki şarkıyı armağan edebilirsiniz. WhatsApp numaramızı tekrar ediyorum. 0507 977 0101 sesli mesaj göndermeniz için.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Meryem el-İcliye el-Usturlabi, 10. yüzyılda yaşamış, bilimsel çalışmalar yapan kadın Müslüman bir astronom ve usturlap ustasıdır. Özellikle astronomik ölçümler ve gökbilimle ilgili programlamalarda kullanılan usturlapları mükemmel hale getirmiştir. Bundan dolayı kendisine Usturlabi ismi verilmiştir. Meryem el-İcliye Usturlabi'nin çalışmaları, dünya bilim tarihine kadınların katkılarını gösteren önemli örneklerden biridir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haydi.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekil.

0: İstikbal KOM.tr'de.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira, 15'li CP yumurta 75 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere
5: Getir, bir mutluluk Getir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bir reklam.
9: Garanti BBVA.
10: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
9: Garanti BBVA.
11: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Ben Gaziantep'ten Ökkeş Mengeloğlu, sıradaki parçayı Bir Sen ve Volkan istiyorum.
2: Burası Sivas, ben Saadettin. Bu şarkı bütün boyacılara gelsin.
3: Ben Antalya'dan Erhan Gülpınar. Sıradaki parça tüm yüreği güzel insanlara gelsin.
4: Ben Mersin'den Özgür Öge. Sıradaki parça bana gelsin. İyi yayınlar diliyorum.

0: Ankara'dan Ayşe. Sıradaki eseri yalnız ve yalnız kendime istiyorum.
1: Kahramanmaraş'tan Postacı Mahmut Mısır. Sıradaki parça tüm sevenlerimize gelsin.
2: Bursa Keser'den Hatice Boz. Sıradaki parça eşim İbrahim Boz'a gelsin.
3: Ankara'dan Osman. Sıradaki parça Erkay ve Emre kardeşime gelsin.

0: Yasemin Sadaki hesabına gelsin.
1: Selamun aleyküm, burası İzmir Karabağlar. Ben Mardinli Mustafa Demircan. Sıradaki eser benim için gelsin.
2: Ben Bursa'dan Leyla. Sıradaki parça bana gelsin.
3: Hollanda'dan Nur. Sıradaki parça bana da gelsin.

0: İzmir'den Kemal. Sıradaki şarkıyı eşim Alime için istiyorum.
1: Muğla Milas'tan Servet Köşe. Sıradaki eser Canım Alime ve Beni Sevenlere Gelsin.
2: İzmir'den Kerem Yıkılmaz. Sıradaki eser eşim Nurhayat, kızım Yağmur ve Damla için gelsin.
3: Ben Afyon'dan Fatma. Sıradaki şarkı Kırıkkale'de bulunan ailem için gelsin.
4: Giderim buralardan bir pantolon, bir ceket.

0: Hakkı Kayseri'den sıradaki parça tüm Radyo 7 dinleyenlere gelsin.
1: Antalya'dan selamlar. Ben Cebrail. Sıradaki parçayı Sinan Usta ve Celal Usta'ya armağan ediyorum.
2: Diyarbakır'dan Aziz, sıradaki şarkımız değerli dostum Fırat için gelsin.
3: Ben İzmir'den Duygu. Sıradaki şarkıyı kendim için istiyorum.

0: Ben Fransa'dan Osman Yaşar, sıradaki parçayı Tüm Sevdiklerimi istiyorum.
1: Mersin'den Serpil, sıradaki eseri sol yanıma, yani çocuklarıma gönderiyorum.
2: Burası Ağrı Merkez, Murat Tekdal, herkese sevgiler.
3: Ben Ankara'dan Meral, sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim eşim Ali'ye armağan ediyorum.

0: Burası Konya, ben Ahmet Çalar. Sıradaki şarkı Aziz abime ve tüm B3 çalışanlarına gelsin.
1: Burası Kahramanmaraş, ben Abdullah. Sıradaki şarkı iş arkadaşlarına gelsin.
2: Ben Kırıkkale'den Özgür. Sıradaki parçayı Fransa'daki halamın oğlu Merül'de armağan ediyorum.
3: Burası İzmir, Kemal Paşa. Ben Tugay. Sıradaki parça Hamit'e gelsin.

0: Karahisar Kalesi'nden Benno Fuchs, sıradaki parçayı bütün sağlık çalışanlarına gelsin.
1: Hollanda'dan Tuncer Şeker, sıradaki parçayı tüm sevdiklerime istiyorum.
2: Samsun Ayvacık, Gürkan Hekim, sıradaki şarkı eşim ve kızıma gelsin.
3: Erzurum'dan Şeref ben, sıradaki parça tüm Erzurumlulara ve tüm dinleyicilere gelsin.

0: Gaziantep'ten Hülya ben. Sıradaki parçayı kendime ve Kaya ailesine, aileme armağan ediyorum.
1: Afyon merkezden Şahin Karakuş, sıradaki parça aileme gelsin.
2: Burası Adana, ben Elif Aktay, sıradaki parça kendime gelsin.
3: Ben Osman'dan sonra sıradaki parça eşim ve çocuklarıma gelsin.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira, 15'li CP yumurta 75 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere
2: getir, getir. Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım. Ekspertise Dynobile.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Kahramanmaraş'tan Muhammed Hayta, sıradaki şarkı Abdullah Çavuş'a gelsin.
2: Konya'dan Ayşe Aydoğdu, sıradaki şarkı sizlere ve bana gelsin.
3: Burası Aksaray, ben Ali Seçkin'in sıradaki parça tüm sevenlerimiz için armağan olsun.
4: Kahraman'dan Nuray, sıradaki parça ablalarıma ve eşime gelsin.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

0: Ben İzmir'den Aykut. Sıradaki parça İlham abim ve Recep kardeşime gelsin.
1: Ben Halep'ten Parmaksız Z. Sıradaki şarkı Emirhan kardeşime gelsin.
2: 40 Ağaç Güvendik'ten Ali. Sıradaki parçayı Sera'da çalışan eşim ve kızıma armağan ediyorum.
3: Ben Bursa'dan Perihan. Sıradaki şarkı Canım Kızlarım Hasan ve Elçin için gelsin.

0: İsmim Dural Bayram. Kahraman kazandığın Mahmut Spahi ve Yakup Özmen'e selam.
1: Ben Yusuf Şıt. Sıradaki şarkı Ömer Doğan abi yıkamazca gelsin.
2: Konya'dan Mustafa ben. Sıradaki parça Biricik Çiçeğim Armağan olsun.
3: Trabzon'dan Hüseyin. Sıradaki eser tüm sevenlere gelsin.

0: Ankara'dan Yürüz. Sıradaki parça eşime ve oğluma gelsin.
1: Turgutlu'dan Sefer. Sıradaki parçayı eşime armağan ediyorum.
2: Ben Alanya'dan Demet. Sıradaki parçayı Biricik bacım, ablama istiyorum.
3: Ben Bursa'dan Dilek. Sıradaki parça radyo 7 dinleyenlere gelsin.

0: Gaziantep'ten Şemsettin Ceren, sıradaki eser Alanya'daki abime gelsin.
1: Ben Ankara'dan Selma, sıradaki parça Kırşehirlere gelsin.
2: Ben Ankara'dan Mikail, sıradaki parça bana gelsin.

0: Konya Karapınar'dan Fatih Kılıçlı, sıradaki parça tüm sevdiklerime gelsin.
1: Konya'dan Yasin, sıradaki şarkı Ekim'e gelsin.
2: Gaziantep'ten Pervin, sıradaki şarkı kendim için istiyorum.
3: Ben Konya Karapınar'dan Mehmet Tunus, sıradaki parça beni sevenlere gelsin.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
5: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu? Ekspertizse
6: Dinobile. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
0: Bir reklam.
10: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcama

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Kahramanmaraş'tan İsmail. Sıradaki parça Kahramanmaraş'tan ve tüm sevdiklerime gelsin.
2: Ben Gaziantep'ten Abdullah. Sıradaki şarkı Cuma Dayıma gelsin.
3: Denizli'den Nur'dan sıradaki eseri bütün sevdiklerime armağan ediyorum, komşularıma da.

0: Ben Almanya'dan Mehmet Kılıç. Sıradaki parça Kalbi Kırıklara gelsin.
1: Pablo Karahisar'dan Ahmet Kaplan. Bu şarkı tüm çalışanlara gelsin.
2: Ben Tokat'tan Esra. Sıradaki tüm güzel şarkıları canım arkadaşım yine armağan ediyorum.

0: Deniz Müzen Cengiz, sıradaki parça bütün tırcılara gelsin.
1: Karaman Çatal Badem, sıradaki parça tüm sevdiklerimize gelsin. Ben İsmail Özkan.
2: Malatya'dan Gökhan ben, sıradaki parça tüm sevdiklerime gelsin.

0: Orası Erzurum. Orhan Çelen. Sıradaki parça tüm Radyo 7 dinleyenlerine gelsin.
1: Antalya'dan Dervişen. Sıradaki parça sevdiklerime ve kaptan arkadaşlarıma gelsin.
2: Manisa'dan Muhittin. Eşime ve çocuklarıma gelsin.
3: Afyon'dan Kadir ben. Sıradaki parça sürücü kursu çalışanlarına gelsin.

0: Yozgat'ta Emma, sıradaki parça Yıldız Özer'e gelsin.
1: Ben Mehmet Artun, sıradaki şarkı Karadeniz'de bütün fındık toplayanlara gelsin.
2: İzmir'den Sevcan ben, sıradaki şarkı Menemen'deki eşim Ercan Akkaş için gelsin.
3: Ankara Pusaklardan Sami, sıradaki eser tüm dinleyenlere gelsin.
4: Uşak Eşme'den Melek, bütün temizlik yapan ev hanımlarına gelsin.
5: Merhabalar, Deniz'den Pınar, sıradaki şarkı Meryem teyzeme gelsin.
6: Evet, ben bugün şarkıları, türküleri konuşturdum, anonsları dinleyenlerimize bıraktım. Her perşembe olduğu gibi bugün de böyle yaptık. Ben Erkan Koç, müsaadenizi istiyorum. Son iki eser, yarın sabah 9'da buluşmak üzere, hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj
2: Şoför Ekspertiz. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.

0: getir.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Ekspertise Dino
3: Bile. Reklam.
4: Radyo 7. Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Nasıl güzel anlatıyor değil mi? Kaç kiraz mevsimi var önümüzde, kaç yaz, kaç bahar bilmiyoruz ki. O yüzden ertelemeyin hayatı. Bazı mevsimler bir daha aynı insanlarla gelmiyor, haberiniz olsun. Edal Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençdal. Mikrofonda yerimi aldım. Sizler de oradaysanız hoş geldiniz.

Nasıl kıymetli değil mi? Aldığım her nefeste sen elimden tut. Bazen sevda birinin yanında böyle bütün yorgunluğunu unutabilmektir. Yani dünyanın telaşı aman dışarıda kalsın. Sen yeter ki yanımda ol diyor. Daha ne desin?

Hayat yalandır dedi. Güzel, keyifli şarkılardan biriydi. Acılanma. Bazen insan acısını kimse görmez. Dışarıdan böyle hani dimdik durur ya, hatta güler geçer ama içinde böyle bambaşka bir savaş olur. Herkes yarayı göremiyor. Ama insanın böyle en derininde sakladır ya. İşte şarkı tam da bunu anlatıyor, hayata devam etmekten. Çekti.

Allah rahmet eylesin. Çok sevilen, herkes tarafından çok sevilen kişiydi değil mi? Sevgi insanı olarak anılıyordu zaten Murat Göğebakan. Nasıl geçiyor gününüz? Keyifler nasıl? İşler güçler yolunda, her şey yolunda diyeyim, aman aman maşallah diyeyim. Kimler çalışıyor, kimler yollarda? Efendim koşturanlar var. Nerelerde ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de hem böyle gönlünüze dokunan şarkılar hem de sevdiklerinize ileteceğiniz mesajlar olacak.

insanın böyle bazen içinde koca koca cümleler vardır. Hani böyle diline gelir, söyleyebilir mi? Hayır, söyleyemez, değil mi? Sonra o an geçer, yollar ayrılır. İşte söyleyemediği o cümleler de böyle insanın içinde kalır. Ama öyle gururdan değil. He. Bazen de böyle cevabından korktuğu için. Hani kal desen kalacak mı, gitmese desen dönecek mi? Bilmiyorsun, ne yapıyorsun? Susuyorsun. İnsan üzerinde o hani söylenmeyenler vardır ya, tam da bu.

Gönül bu avunur diyorlar da hani unutur mu acaba, orası bir başka tabii. Hani bazen zamanla alışıyoruz tabii, her şeyi normalleştiriyoruz belki ama bazı şeylerin yeri böyle hep aynı kalıyor sanki, ne dersiniz? Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'desiniz. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını sizlerle buluşturacağız. Şöyle bir nefes kadar yakınım diyen o güzel şarkı.

0: İddialı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.414 puan seviyesinde. Amerikan doları 47.95, euro 56.19, sterlin 65.49, gram altın 6.925 lira, Brent petrolün varil fiyatı 93.03 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Reklam.
5: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
6: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Aziz.
1: Reklam.
2: Radyo 7.
3: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Kara geceler, bazen gece mi karadır, insanın içi mi karadır, bilinmez ki. Bir de beklenen gelmeyince saatler geçmek de bilmez. Hani böyle, nasıl diyeyim size, kara tren misali. Hani kimi bekletir, kimi götürür. Geriye de ne olur, uzun bir gece bırakır insana.
1: Burası Radyo 7.

Nasıl güzel anlatıyor. Her gecenin bir sabahı var. Her sıkıntının bir ferahlığı var. Değil mi? Bazen böyle elimizden hiçbir şey gelmiyor. İşte o zaman ne yapıyoruz? Gönlümüzü Allah'a bırakıyoruz. Ona sığınıyoruz. Çünkü insanın gücünün bittiği yerde tevekkül başlıyor. Aslında her zaman başlaması lazım da. Hani biz de çabalıyoruz ama bir yerden sonra da artık kendimizi tamamen bırakıyoruz, teslimiyet. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. En iyileri dinlemeye devam ediyoruz tabii.

Aman ne güzel söylüyor. Affet kurtul diyor. Hani karşındakine haklı çıkarmıyorsun ama onun yaptığı yükü üzerinde taşımıyorsun. Öyle diyelim. Ondan vazgeçiyorsun. O yükten vazgeçiyorsun. Hafifliyorsun. Oh ne güzel. Yolun daha huzurlu oluyor. Mis. Bunu kendiniz için yapıyorsunuz. Ha biraz zor. Yani bunu size söylüyorum ama kendim için de biraz zor. Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Radyo 7'de gelen güzel mesajlar yayında olacak. 0507-977-0101. An itibariyle Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden fotoğraflı mesajlar. Oh oh geliyor çaylar, kahveler, efendim tarlasında çalışanlar. Bir kare fotoğrafla isimlerinizle ve bulunduğunuz yerlerle bekliyorum sizleri. Radyo 7 Instagram'da yine benim fotoğrafımın altına da mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Demedi demeyin.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul Adalar açıklarında iki gündür mikro depremler meydana geliyor. Jeolog Profesör Doktor Okan Tüysüz depremlerin bu bölgedeki fayın aktif olduğuna işaret ettiğini söyledi. Yurda etkisi altına alan Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Önümüzdeki 10 gün boyunca termometreler 40 dereceyi ve üstünü görecek. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları sürüyor. Üniversite adayları için 29 Temmuz 10 Ağustos'ta gerçekleştirilen tercih sürecinin ardından ÖSYM Başkanlığı tarafından 2026 YKS yerleştirme sonuçları 18 Ağustos'ta açıklanmıştı. Bir dönem tıp, hemşirelik ve psikoloji ile birlikte üniversitelerde en çok tercih edilen bölümler arasında yer alan bilgisayar mühendisliğinde dikkat çeken bir gerileme yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu 3'er aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz itibarıyla 86.320.602 kişi oldu.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanakların Giresun'un doğu kesimleriyle Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Bugün İstanbul 31, İzmir 36, Antalya 38, başkent Ankara 31, Bolu 30, Erzurum 25, Rize 28, Şanlıurfa 38 derece. En güvenilir

0: Bitcoin uzun süredir devam eden zayıf görünümünün ardından sert bir yükseliş kaydetti. Günlük bazda yaklaşık %6 değer kazanan Bitcoin 69 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak Haziran ayı başından bu yana en yüksek seviyelerini gördü. Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki faizsiz evlilik kredisinin şartları esnetildi. Gelir sınırı brüt asgari ücretin 2,5 katına çıkarılırken geri ödeme sürecinde ikinci çocuğu olan çiftlerin kalan borcunun tamamen silinmesine karar verildi. Ocak 2027'de yapılacak maaş artışları için geri sayım sürerken SSK ve Bağkur emeklilerine %9,91, memurlara ise %7,86'ya varan zam ihtimali masaya geldi. Yeni hesaplamalarla taban aylıklar yeniden belirlenecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla

0: zaten.
1: Yok başka hayalim. Vallahi en güzel hayali sevdiceği olmuş. Daha nasıl bir hayali olabilir ki? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Kimler bizlerle birlikte? Seda Hanımcığım. Her gün dinliyorum iş yerinde demiş, sıradaki şarkı istiyor. Türkan ablası nerede? Manzarayı göndermiş ama Türkan Hanım yok ortada. Bolu'da Zeynep Hanım var. Oh, bamyalar ayıklanıyor. Bahçesinden toplamış. Sizlerin eşliğinde dinliyorum, iş yapıyorum, ailem için de şarkı istiyorum der. Kolaylıklar diliyorum ben de size. Selçuk'ta Serap var. Annesi Havva Sultan'ın manevi ablası Zeliş. Doğum günüymüş. Sağlıklı güzel yıllarınız olsun beraber geçireceğiniz. Oh, iyi ki doğmuşlar valla. Onları çok da seviyormuş. Maşallah.

0: Ah Ömer Seydi mi geldi? Aman da aman. Ömer Seydi, Nihat ve eşi Levent için şarkı isteyen Dilek Hanım. Vallahi böyle herkesi bir kenara koydum ama Ömer Seydi için harika bir şarkı yayınlarım. Çok da güzel maşallah. Allah güzel günlerini göstersin evladınızın.
1: Hani soran gözlerle kapı.
0: Ömer Seydi, o zaman sıradaki şarkı senin olsun güzellik. Ben gönderiyorum anneciğin 60 fotoğrafını. Hemen şöyle bakıyorum. Ah çalışıyor. Manisa Sarıcam. Muhterem Özmen. Benden şarkı istiyor. Oh, elinde de hortumu, bahçesini suluyor. Kolaylıklar diliyorum. Bol bereketli olsun ürünleriniz inşallah.

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakam olsun sen. Yağmur ya ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

Islanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakalımsın sen. Yağmur yağar ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

İstanbul'da Kadriye Hanım var. Sevgiler, selamlar. Oh, koca şehir İstanbul. Eşi şu anda Şile'deymiş. Orada çalışıyor. Çalışırken de bizleri dinliyormuş Serkan Bey. Onu çok sevdiğini ve özlediğini de söylemiş. Bizim mahalledeymiş. Bizim mahalleye de selam söyleyelim o halde. Erdal Bayram. Kandıra'da abisi yatıyormuş. Adana'dan Memoş. Erdal Bayram Kandıra'da yatıyormuş. Ona şarkı rica ediyor. Gönderelim tabii.

Konya'da Bilal Bey'e selamlarını iletmiş. Şarkı istiyor. Yayınlarım tabii. Radyo değişliğinde çalışıyoruz diyen bu güzel hanımefendi kimmiş bakalım? Sevgilisi için şarkı isteyen Kadıköy'de Bahar var. Onu çok sevdiğini söylüyor. Bahar Hanımcığım duyuyordur değil mi? Ben söyledim buradan. İzmir'de Sevcan Hanım var iş yerinde bizlerle birlikte. Menemen'de eşi Ercan Akkaş var. Onu çok sevdiğini söyleyerek şarkı rica ediyor. İstanbul'da Fatma Gül, Kahramanmaraş açık cezaevinde yatan Erdem omuzu bozlu değil mi? Ayın 4'ünde doğum günüymüş. Nice güzel yıllarınız olsun. İyi ki doğdun kızımız da benimle beraber nice yıllara diye yazmış. Allah kavuştursun o halde.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Yazının ilk kullanımı insanlık tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. Milattan önce 3500'de Mezopotamya'da, günümüz Irak'ında Sümerler yazının ilk örneklerini geliştirmiştir. Sümerler, kil tabletler üzerine çizilen sembollerle çivi yazısını geliştirdiler. Bu yazıyı ticaret, yönetim ve günlük yaşamla ilgili bilgileri kaydetmek için kullandılar. Aynı dönemde Mısır'da da hieroglif, resimsel işaretler yazı sistemi ortaya çıktı.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir,

0: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
5: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Nasıl güzel bir şarkıydı değil mi? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, Radyo 7'de. Tüm zamanların keyifli şarkılarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Kastamonu'da Nazan Hanım var. Uzun bir cümle yazmışsınız, ben okudum ama. Hemen şöyle bakalım. Canım eşime şarkı armağan etmek istiyorum. Çaylar hazır, İskenderun'da Yiğit ailesi selamlar göndermiş.

Hem de deliler gibi, daha ne olsun. Hollanda'da kim var? O manzara da güzel. Rotterdam, Arzu Hanım yürüyüşte dinliyor bizi. Havada mis. Denizli'de Hacer Batmaz var. Bornoz dikerken kulağım sende demiş. İş arkadaşları için istiyor. Bütün acı payam hemşeri değil mi? Hemşerilerimi istiyorum. İnternet üzerinden de dinliyorum siz demiş. Peki. Afyon'da Saadet Hanım var. Çocuklarına ve annesine, kardeşlerine şarkı istiyor. Allah'ım bu güzellik kimdir? Nereye gidiyor acaba? Almanya Köln. Hatice Hanım'a bugün de şarkı armağan edelim. Edelim de önce bu Kaliko'ya da armağan edelim. Yalnız keyfi de yerinde. Bu güzel kızın görüyorum. Kalikoların çoğu dişi oluyor ya. Maşallah çok da güzel.

Eda abla, efendim, annemler duymamış, anons eder misin? Annenler duymamış. Annesi Havva Sultan'ın ve manevi ablası Zeliş'in doğum günüymüş. Bütün güzel şarkılar da onlara gelsin demişti Selçuk da Serap Hanım. Artık bu defa duymuşlardır herhalde, değil mi? Doğum günleriniz kutlu olsun. Konya Ereğli'de Elif var. Sıradaki şarkıyı sevdikleri için istiyor. Ankara'ya da sevgiler. Batıkent'te Murat Kantar var. Kızı Cemre ile birlikte o hem kahvaltı yapıyorlar hem bizleri dinliyorlar. Afiyet olsun. Sıradaki şarkı bana ve Ankara Pursaklar hattındaki şoför İbo ve diğer arkadaşlara gelsin diyen Serhat Can Kurtaran, Hollanda. Ankara'ya ve Hollanda'ya da sevgiler, selamlar. İnşallah sevdikleriniz duymuştur.

0: Haber devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.

0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Bir gönlüm

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7. Alışkanlık yapmaya devam ediyor kocaman ailesiyle birlikte. Eda'cığım beni neden görmüyorsun? Gördüm. İstanbul'dan selamlar gönderen Melek Hanım. Eşi Salih Şahin'in doğum günüymüş. Onu çok seviyor. İyi ki doğmuş diye iletmiş. Efendim sağlıklı güzel yıllarınız olsun eşinizle birlikte geçireceğiniz. Radyonun sarı çiçeği diye yazan Almanya, Antalya yalnızı. Almanya diyorum, Antalya Kepez'de. Meral Soğancı. Beni okumuyorsunuz demiş. Okudum. Kızları Tuğba, Derya ve komşusu Mesude, kankası Meryem. Gördüm vallahi mesajınızı, duymuşsunuzdur umarım siz de. Şanlıurfa'da eşi şu anda çalışıyor. İkimiz için şarkı rica ediyorum demiş. Eşinin adı Hamza. Gönderelim tabii.

0: satarlar seni. Bulamazsın.
1: Bana da bak yalnız, ara namesi bulamazsın.
0: Benim gibi sen.
1: Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Radyo 7 burası. Kim var? Şanlıurfa'da onu okumuştum. İzmir. Gazi Emir'de Salih Bey var. Eşi ve oğulları için şarkı isteyen. Ankara Çubuk'ta Birsen Hanım var. Ankara Kızılay Hattı'nda çalışan eşi Emin. Onun için şarkı rica ediyor. Menekşeniz de pek güzel maşallah. Bir tarafta da bahçesinde kışlık hazırlıkları var. Çocuklarına da haber vermiş. Onlar da bekliyorlarmış. Kızının biri İngiltere'de, diğeri de Mardin'de şu ark hizmetindeymiş. Hadi Allah kavuştursun inşallah. En kısa zamanda da görüşürsünüz. Oh, ürünler de çok güzel. Bol bol bereketli olsun.

Hala koynumda resmi. Nasıl güzel bir şarkıdır değil mi? Resmi. Hem unutulmazlar hem de en çok sevdiğimiz şarkılar Radyo 7'de sizlerle oluyor. Biraz da şöyle eskilere gidelim hadi.

0: çocuğum.
1: Sevdiklerimize her zaman. Eda'cığım lütfen beni de görür müsün? Gördüm. Hemen şöyle bakıyorum, fotoğrafı da açtım. Samsun'dan selamlar göndermişler. Sıradaki şarkı unutulmayan Aynalı Tahir için gelsin. Mesajımı da gördüm. Ama ben sizin isminizi görmedim. Yani her şeyi gördüm, onu görmedim. Kursta bizleri dinliyorlarmış. Sıradaki şarkı hocaları Semra, Rukiye, Meral ve Reyhan'a gidiyor.

Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor sahasında Macar ekibi Ferencvaros'la karşı karşıya geliyor. İlk maçtan avantajını eline almak isteyen Bordo Maviller mutlak galibiyet hedefliyor. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş evinde Kaunas Žalgiris'le mücadele edecek. Maçın başlama saati 20. Süper Lig'de ikinci haftanın perdesi yarın oynanacak tek maçla açılıyor. Erzurumspor Galatasaray'ı konuk edecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak.

0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.382 puan seviyesinde. Amerikan doları 47.95, euro 56.26, sterlin 65.59, gram altın 6.909 lira, Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Balıkesir Karacabey yolunun 5 ila 6. kilometreleri. Diyarbakır Mardin yolunun 13 ila 18. kilometreleri. Aşkale Bayburt yolunun 8 ila 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Bir reklam.
5: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
6: Senin yanında Akbank.
7: Reklam.
8: Radyo 7.
9: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
10: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Ama bekler bir ömür. Vallahi sevdiği zaman bekliyor. Kim var hemen bakıyorum. Vallahi Eda abla enerji veriyormuşum. Ne güzel, takdir ediyorum seni. Mutluluk, huzur demiş. Çok teşekkür ediyorum. Kayseri'de Yusuf Bey eksik olmayın. Elbistan'da Bünyamin Bey var. Mazlum ustası ve Mustafa ile atölyede bizleri dinliyor. İbrahim Sadık Yalçın içinde bir şarkı yayınlar mısın? Tabii ki yayınlarım. Hollanda'da Osman Bey video göndermiş. Çalışırken radyo 7 dinliyor. Harikasınız. Kolaylıklar diliyorum size de.

0: Yani olmuyor. Yani yapacak bir şey yok. Hani olmuyorsa olmuyor. Fonda duyduğunuz şarkı da öyle söylüyor. Yapacak bir şey yok demiyor ama olmadı diyor.
1: Söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum. Olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini

0: Bu güzel şarkıyla birlikte veda vakti.
1: Hatırla diyemem zaten, unutmazsın.
0: Unutamazsın. Sizler de unutmayın. Neyi unutmuyorsunuz? Çünkü Türkiye'nin alışkanlığı radyoda yarın yine aynı saatte buluşacağız. Bunu unutmayın, olur mu? Ve her zaman olduğu gibi tüm zamanların en iyileri radyoda sizlerle olacak. Edalı saatler bitti. Ben Eda Özdemir Gençtan huzurlarınızdan ayrılıyorum. O halde yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin Eda'sı var. Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler sona erdi.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Reklam.
1: Garanti BBVA.
4: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
5: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
4: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bas.

0: kız. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: Bir reklam.
10: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
8: Vakıfbank daima seninle.
11: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Milli Savunma Bakanlığı İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu bildirdi. Bakanlık saldırı sırasında hava üssünde Türk askeri olmadığını açıkladı. Bebek katili İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye'yi tehdit etti. Ankara'nın Suriye'de askeri üs kurmaya çalıştığını öne sürdü. Netanyahu havaalanına yönelik saldırıyı da Türkiye'ye verilen bir mesaj olarak nitelendirdi. Kabataş, barcılar seferini yapan tramvay Fındıklı istasyonunda raydan çıktı. Yapılan çalışma sonucu tramvay yeniden raylara yerleştirilerek bölgeden uzaklaştırıldı. İstanbul Adalar açıklarında iki gündür mikro depremler meydana geliyor. Bölgede salı gününden bu yana 70'ten fazla mikro deprem gerçekleşti. Saat 11.30'da 3 virgül büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Beyoğlu'nda Kasımpaşa-Trabzonspor maçı oynandığı sırada stadyumun yakınlarından atılan havai fişek 5 katlı binanın 4. katındaki daireye düştü. Evde çıkan yangında sergi açmaya hazırlanan ressam Murat Melih Özen'in yıllardır emek verdiği tablolar da yandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar Almanya'da bu yıl içinde 14 bin can aldı. Ölümlerin 9600'ü yalnızca bir hafta içerisinde gerçekleşti.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %44 seviyesinde. Bakırköy-Aksu Caddesi sahil yolu Taşan Caddesi yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışması var. D100 Yeni Bosna-Yan yol Şirinevler yönünde ise yine bakım onarım çalışması söz konusu, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise şu dakika itibarıyla her iki yönde yoğunluk yaşanmıyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bitcoin uzun süredir devam eden zayıf görünümünün ardından sert bir yükseliş kaydetti. Günlük bazda yaklaşık %6 değer kazanan Bitcoin 69 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak Haziran ayı başından bu yana en yüksek seviyelerini gördü. Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki faizsiz evlilik kredisinin şartları esnetildi. Gelir sınırı brüt asgari ücretin 2,5 katına çıkarılırken geri ödeme sürecinde ikinci çocuğu olan çiftlerin kalan borcunun tamamen silinmesine karar verildi. Ocak 2027'de yapılacak maaş artışları için geri sayım sürerken SSK ve Bağkur emeklilerine %9,91, memurlara ise %7,86'ya varan zam ihtimali masaya geldi. Yeni hesaplamalarla taban aylıklar yeniden belirlenecek.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otokratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanakların Giresun'un doğu kesimleriyle Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Bugün İstanbul 31, İzmir 36, Antalya 38, başkent Ankara 31, Bolu 30, Erzurum 25, Rize 28, Şanlıurfa 38 derece. En güvenilir

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Çocuklar okula dönüyor. Aksesler 3000 TL'ye varan

0: Akses 25 yaşında. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
0: Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
9: hayata. Bir reklam.
10: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
9: Nasıl yani?
11: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
12: Reklam. Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor.
13: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Efendim hoş geldiniz. Radyo 7'desiniz. Gölge sizlerle programında huzurlarınızdayım. Kiminiz yurt içinde, kiminiz yurt dışında. Kiminiz yalnız, kiminiz dostlarıyla. Ama bazılarınız yalnız değil, ama onlar da dost sandıklarıyla beraber. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın. Dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim anlaşılsın. Hoş geldiniz ve merhaba hepimize.

Hiç olmaz. Biz ne diyoruz? Havalar soğuk diyoruz değil mi? Şimdi soğuk niye var? Soğuk ısı olmadığı için var. Sıcaklık olmadığı için var. Asıl olan sıcaklık. Düştük bir karanlığa diyoruz değil mi? Bazılarının yüreğinde de karanlık var. Etrafı da karanlık. Neden? Işık yok. Aynen böyle sevgili dostum. Biz feryat edip duruyorsak kötülük ne kadar çoğaldı diye, bil ki iyilik azaldı da o yüzden.

Madem az önce kavramlardan yola çıkarak söyledim söyleyeceklerimi, o halde aynen devam edelim. Peki, şimdi ihanet. Herkes kendine göre tanımlar. İhanet nedir desen, in sokağa, herkes kendince bir şey söyler. İhanet, belki hani akla ilk gelen izahı, birinin seni aldatması. Ama hayır, bu kadar basit değil. Şimdi biri verdiği sözde durmuyorsa ihanet etmiş sayılmaz mı? Yola çıktın, seni bıraktı yarı yolda. İhanet değil mi? Nankörlük mesela. Emeğe nankörlük. İhanet değil mi? Bence ta kendisi. Evet. Ve sevgili dostum, hata başka bir şey. İhanet, hainlik başka bir şey, biliyor musun? Affı yoktur yani.

Allah Allah. Öyle ya, neyine güvenir? İşte bazen birine sohbet esnasında bir şey tavsiye edersin veya normalde rutinde yaptığı bir şeyi artık yapmadığını fark edersin. O der ki elimden gelmiyor. Halbuki en kötüsü olmuştur, haberi yoktur. Bir şeyin elinden gelmemesi başka bir şeydir. İçinden gelmemesi bambaşka bir şey. Yani düşünsene, heves kalmamış, inanç kalmamış. Elinden gelse ne olacak?

olmayınca tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca.

Şimdi bir soru sorayım, çekileyim. Şu an beni dinleyen sen, ya yanımda o olmadığı zaman kendimi çok yalnız hissediyorum dediğin kimdir? Bunun cevabını kendine bir ver. Bu kadar.

şöyle bir replik geçiyordu. Diyordu ki ama artık bitti. Belki değiştiremem geçmişi ama bundan sonra ne olacağını, en önemlisi de kim olacağıma karar verebilirim. Ve o akşam oracıkta bu düşüncelerle istifa ettim geçmişten.

Şimdi dinleteceğim türkü bir önceki gibi gerçekten efsanedir, kıymetlidir. Türkü severlere muhabbetle, sevgiyle armağan olsun. Türkünün çok yakıştığı bir radyo, Radyo 7. Hakeza programıma, sesime, tarzıma da öyle. Çünkü özden geliyor türküler. Bak sözlere bak Allah aşkına.

Şimdi bir güzel işbirliği, bir güzel yorum dinleyelim ve gölgelenmeye devam edelim türkü tadında. Ne derler hatırla. Aslına çekermiş insanın özü. Kendini bilmeyen kula ne diyeyim? Dikenler bürümüş her bir yanına, el ayak basmayan yola ne diyeyim? Ah, ellerin yurdunda garip kalmışım. Bu yüzdendir hep belalı başım. Düşerken gözümden kanla yaşım. Bir halimi hatırımı sormayan dosta ne diyeyim? Sözünden anlarsın dostum insanın farkını. Edep ar bilmeyen söze ben ne diyeyim?

0: DocuHome'un katkılarıyla Gölge Sizler'le devam edecek. Var var hepsi Doku'da var.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam.
7: Lütfen dikkat.
8: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilecek.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta. Pilot Garaj. Evde huzurla.

0: alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

Şimdi insan insana yan yana yaşıyoruz ya. Keşke kar taneleri gibi, hani teşbih tahta olmasın, dans edercesine yaşasak, birbirimize zararımız dokunmadan.

Harikulade bir Yıldız Tilbe bestesini İbrahim Tatlıses'ten dinleyerek devam edelim. Ve şairin dediği gibi diyelim. Asude bir bahardır ömür, gün gelir gazel olur. Aldanma dünyanın gamına neşesine, bir gün gelir hepsi yalan olur.

0: Talha Bora Öge, Namı Diğer Gölge yayında.
1: Dinle dostum, dinle. Senin sahibin var. Yokluğa kanma. Sana senden yakın, uzakta sanma. Ona tüm kainat dar gelir ama bir gönüle sığar, bir gönüle girer. Farkında mısın? Etrafına bir bak, gör nicesini, gel de çöz şu insan bilmecesini. Bazen ömür bile tek hecesini çözmeye yetmiyor, farkında mısın?

kimi şans ve talih peşinden gider, durmadan kadere sitemler eder. Böylesi kula neylesin kader, ekmeden biçemezsin, farkında mısın? Akıl vermiş sana, engelleri geç diye. Vicdan vermiş, hak yolunu seç diye. Gönül vermiş, kapıları aç diye. Bunca anahtarın farkında mısın? Yorgun yüzlerdeki derin izlerde sevgiye susmuş muhtaç gözlerde, boğazlarda düğümlenen sözlerde, ne feryatlar gizli be. Farkında mısın? Söyle, farkında mısın?

Az önce sordum farkında mısın diye, fark ettirmek için. Fakat ne kadar okursam okuyayım, her programda ne kadar çok söylüyoruz biliyorsun birçok şeyi, yine de sen de haklısın. Çünkü değişmek zordur. İnsanın değişmemesi gereken yönleri vardır, ama hiç zaman kaybetmeden değiştirmesi gereken yönleri de. Bunları iyi ayırt etmekte fayda var. Ama zor mu zor? Değişmek zor. Bazen aynı adam olmak daha zor. Hani o değiştirmemen gereken yönler dedim ya. Hayat öyle yüklenir ki üstüne. Sen durduğun yerde çatır çatır çatır dersin. Adam gibi kalmak için. Delikanlılığını bozmamak için. Nezaketini, üslubunu yitirmemek için. Bu hayat her türlü kalleşliğiyle üzerine gelir. Kötü insanlar. Ama dostum, herkes karakterinin gereğini yapar. Değiştirmen gerekenleri değiştir. Ama güzelliklerini koru. Kaybetme.

İçinde ne rahmetler gizli biliyor musun? Şöyle arada bir yavaşlamak lazım öyle ya da böyle. Şöyle başı bir kaldırıp şöyle daha bir dikkatli bakmak lazım. İnsanları, tabiatı daha bir dikkatli dinlemek lazım. Artık telefona bakmaktan birbirimizin gözlerine bakmayı unuttuk. Birbirimizin gözlerini okumayı bilmek lazım. Okuyabilmek için önce bakmak lazım. Lazım. Ama hayat işte. Peki, Radyo 7'desiniz. Gölge ben. Devam ediyoruz.

0: Soyunsun gün, yansın geceler.
1: Sadi Şirazi demiş ki, bin doğru yapsan da, bin tane doğru yapsan da, bir yanlışını konuşur tanıdığın insanlar. Bu cümleden yola çıkarak şöyle biraz kafa yorduğunda ne kadar doğru olduğunu hem günümüzden örneklerle hem de geçmişinden örneklerle çok net anlayacaksın. Ki maalesef böyle.

0: der ki saygı olmadan sevgi dengesini kaybeder. Tekrar ediyorum. Bir muhabbette, bir diyalogda, bir birliktelikte saygı yoksa sevgi dengesizdir. Sevginin yarısı ilgi ise diğer yarısı saygıdır. İlgisizlik evet doğrudur, zamanla sevgiyi öldürür. Saygısızlık da onu gömer ve arkasına bakmadan çeker gider.
1: Gölge sizlerle.

her güzele vermem gönül tahtımı. Ben gülle goncaya değişmem seni. Sen ağarttın benim karanlık bahtımı. Güneşle aya değişmem seni. Gel beni deneme nazlı yârim. Deneme. Sitem taşlarını vurma sineme. Yüz arzuya, yüz aslıya seneme, Şirine Leyla'ya ben değişmem seni. Allah Allah. Sensin kanadım kolum, ey ılık baharım çimenli yolum. Ey gözleri yaşlı, ey gönlü dolum, İnan ki ben dünyaya değişmem seni. İnan ki gölgen dünyaya değişmez seni.

Ayağım karlar izlerini süpürdü. Mezarın üstünü diken bürüdü. Gözlerimin yaşı sel oldu da yürüdü. Ben bende değilim. Sorma dostum. Derdimi kime söyleyeyim? Dost dediğim kimse kalmadı.

0: Docohome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Balıkesir Karacabey yolunun 5 ila 6. kilometreleri, Diyarbakır Mardin yolunun 13 ila 18. kilometreleri, Aşkale Bayburt yolunun 8 ila 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.
8: Reklam.
9: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Expertiz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Pilot Garaj Oto Expertiz.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira. 15'li CP yumurta 75 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

Ne diyordu o meşhur türküde? Madem diyordu soysuz, gönlün bende yoktu, niye diyor doğru yolumdan şaşırttın beni? Veya türküdeki ifadesiyle, madem soysuz, gönlün bende yoydu, niye doğru yoldan şaşırdın beni? Şimdi işte bak, senin hayatını bir gün bile yaşamamış birileri çıkıp sana laf söyleyecek. Sen onların lafına takılıp hayatını kendine zehretme. Senin gittiğin yol öyle ya da böyle, belki çok güzel, çok iyi. Ama işte bir kendini bilmezin, senin hayatını bilmez tavrıyla ortaya çıkan bir sözü seni doğru yolundan şaşırtabilir.

İnsan hayatı boyunca bir şeyleri geciktirebilir. İnsan gidip birilerini veya bir şeyleri engelleyebilir. Gider bir şeyin yolunu, birinin yolunu tıkayabilir. Tüm bunları yapıyor olması onun oyuncu olduğu gerçeğini değiştirmez. Ne demek istiyorum? İnsan sadece ilahi bir planın parçası. Ona böyle küçük seçim hakkı verilmiş mi? Evet. Tercih hakları verilmiş mi? Evet. Ama sen bir şeyi geciktirdiğini zannediyorsundur ama bir şey oluyordur aynı zamanda. Olması gereken bir şey oluyordur. Hatta bak, gecikme ifadesini kullanıyoruz ya, bilakis birçok şeyin zamanında olmasına sen vesile oluyorsundur, haberin yoktur.

Ya duamız olmasa ne yapardık Allah aşkına? Şimdi kurban olduğum Mevlam yarattığı biz kullarına duanız yoksa ne ehemmiyetiniz var diyor ya. Hakikaten insan da kendine söylemeli. Duamız olmasa biz ne yapardık? Mesela ne zaman göğsün böyle bir sıkışsa, sabrının tükendiğini hissetsen, elini bir açarsın veya alnını secdeye bir koyarsın. Allah'ım dersin, ben halimi sana emanet ettim. Gelen musibetlerden, şu göğsümün darlığından sana sığınıyorum. Dersin, şunu demek bile sana bir genişlik verir, ferahlık verir.

Bir şair, yaban gülü. Yaban gülü müsün sarp kayalarda? El değmeden solacağın belliydi. Ey vefasız, derde saldın başını. Taştan taşa çalacağın belliydi. Ay güzelim, nerede kaldı o günler? Pişman olmuş her yerde inler. Karaçalı gül olamaz demiştim. 3-5 katre sel olamaz demiştim. Elin oğlu yar olamaz demiştim. Melul mahzun böyle kalacağın belliydi.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: İndirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Bir reklam.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak senin.

0: Radyo 7 Haber.
1: Milli Savunma Bakanlığı ve T3 Vakfı ana yürütücülüğündeki Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor. Selçuk Bayraktar, 4 gün sürecek Teknofest Mavi Vatan için vatandaşları Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na davet etti. Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duransa, politik geleceklerini garanti altına almak için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyecek, Netanyahu gibi itibarsızların oyunlarını Türkiye'nin barışçıl dış politikası bozacaktır dedi. Örgüt liderliğinden tutuklanan Alihan Kuriş'in dayısı Arif Ahmet Denizolgun'dan kalan gıda şirketini ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı. Kuriş'in Süleymancılar cemaati önceki lideri olan ve 7 Eylül 2016 tarihinde hayatını kaybeden dayısı Arif Ahmet Denizolgun'un %90 oranında hissedar olduğu Arden Gıda Şirketi'ni miras ve veraset hukukuna aykırı olarak ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı. İstanbul Adalar açıklarında denizde ard arda meydana gelen düşük büyüklükteki 50'den fazla deprem, uzmanlar tarafından fayın aktif olduğunun göstergesi olarak değerlendirilirken, mevcut hareketliliğin tek başına büyük bir depremin habercisi olmadığı belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ebeveynleri çocukların eğitimi, gelişimi ve aile içi iletişim konularında rehberlik eden ilk öğretmenim Ailem Mobil uygulamasının hizmete başladığı Nisan 2025'ten bu yana 2 milyon 2000 aile tarafından kullanılmaya başlandığını açıkladı. Türkiye'de yağışlar son 66 yılın zirvesinde. Türkiye'de 1 Ekim 2025, 31 Temmuz 2026 dönemini kapsayan 2026 su yılının 10 aylık döneminde yağışlar normalinin %30, geçen yılın aynı döneminin %76 üzerinde gerçekleşerek son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Özkaya, 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesi balıkçıların bütün hazırlıklarını tamamladığını belirterek, bu sene palamut bol, bütün işaretler bunu gösteriyor, son yılların palamudu en bol sezonunu geçireceğiz dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek oranlarda zam yapılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %51 seviyesinde. Sahil yolu Bakırköy Zeytinburnu yönünde orta şeritte trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Şile yolu Sarıgazi Kavşağı Çekmeköy bağlantısında yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Tüm şeritler trafiğe kapalı. Kazaya müdahale ediliyor sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çift yönde yoğun akıcı bir trafik söz konusu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Anadolu'ya geçişler yoğun, Avrupa'ya geçişler akıcı durumda. Öte yandan TEM Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, bağlantı yolu Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na, E5 Atatürk Havalimanı'ndan Avcılar istikametine, Basın Ekspres yolu Mahmut Bey Batı çıkışına, sahil yolu İstinye'den Beşiktaş'a yoğun durumda.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi şu dakikalarda 14.301 puan seviyesinden işlemde. Amerikan doları 47.96, Euro 56.21. Gram altın 6.889 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı $93.78, Bitcoin ise $71.970 civarında.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor sahasında Macar ekibi Ferencvaros'la karşı karşıya geliyor. İlk maçtan avantajını eline almak isteyen Bordo Maviller mutlak galibiyet hedefliyor. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş evinde Kaunas Žalgiris'le mücadele edecek. Maçın başlama saati 20. Süper Lig'de ikinci haftanın perdesi yarın oynanacak tek maçla açılıyor. Erzurumspor Galatasaray'ı konuk edecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadında oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak.

Burası Radyo 7. Sevgili dostlar, Gölgesizlerle programına devam ediyoruz. Şimdi şarkıda ne dedi? Olmazsa olmazımsın. Bu kadar kıymet verip bu kadar değer yükledikten sonra diyaloglar, muhabbetler öyle bir noktaya geliyor ki, değil mi? İyi ki var dediğine keşke olmasaydın noktasına geliyor insan. Ama hayat, bazen yaşadıkların, bazen yaşattıklarınla öyledir. Her insanın artık yeter dediği bir nokta vardır. O noktadan sonra ne hatır kalır, ne de sabır.

görsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni.

uzun zaman önce bahsi geçmişti. Hatta en çok izlediğiniz, en çok paylaştığınız videolar arasına da girdi bunun kaydı. Yine yeri geldi paylaşalım. Canlı canlı söyleyeyim. Herkesin işine geldiği kadar varmış. Herkesin işine geldiği kadar varmışım. Ötesinde kimse de yokmuşum. İsteyeni güneş gibi ısıtmışım da bir kendime kara bulutmuşum. Gündüzleri hayatla, geceleri kendi yalnızlığımla boğuşmuşum. Sırtını dönmüş yanımda var bildiklerim. Hüznüme sarılıp da uyumuşum. Dilime sağır olanlardan, yüreğime ağır gelenlerden yorulmuşum. Bu koşuşturmalardan, bu mecburiyetlerden kendimi unutmuşum. Adına dünya demişim, sabretmişim. Bir parça huzur isterken şu hayatta, bin parçaya bölünüp içinde kaybolmuşum.

0: kızgınlık denen şey ne kadar gürültülüdür, gürültüsü vardır. Fakat kırgınlık öyle mi? Ne kadar sessizdir. İkisi de çok insani duygular. Ama sanki daha derin olan kırgınlık gibi. Hangisi daha çabuk onarılır? Sanki kızgınlık gibi.
1: Görüyor musun nasıl geçiyor zaman?
0: Öyle.

Bazı insanlar içinizde yarım kalır. Hayatınızın bir yerinde öylece bırakır, yolunuza devam edersiniz veya onlar sizi bırakır, onsuz devam edersiniz. Bu bazen halden anlamamasıyla, bazen senin verdiğin değerin, senin yaptığın iyiliklerin kıymetini bilmemesiyle olur. Yarı yolda hayatından iner. Bazen de, nasıl söyleyeyim, sırtından vurur. Bak, içinde bir şekilde işte böyle yarım kalan birileri varsa, onu öyle yarım tutmayacaksın içinde. Bitireceksin. Diyorsun ki neden? Çünkü nankörle vefasızın yası tutulmaz.

0: Docohome'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi Docu'da
1: var. Reklam.
2: Lütfen dikkat. Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: herkes.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
0: Bize fuzul lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bir reklam.

0: 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Docohome'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

öyle bir hayat ki kardeşim, iyilik yaparsın hatırlanmaz, ama bir hata yap unutulmaz. Yani sen kimsenin yapamaz dediğini yap, çünkü söyleyemeseler de akıllarından çıkmaz. Hayallerin mi var? Ya ben işte bu program, radyo programcılığına başladığım zaman dediler ki sonu yok. Ama bak elhamdülillah. Zor oldu mu? Oldu. Ama Allah o güzelim gönüllerinizi nasip etti. En azından bazılarınızın.

Bir güzel Karadeniz türküsü, malum programımızda Karadeniz eserleri olmazsa olmaz. Selam olsun Karadeniz insanına, sadece Karadeniz'de yaşayan değil, bende Karadeniz havası var diyen herkese bu eseri armağan etmiş olalım. Siz de katılır mısınız? Şöyle bir yorum yapsam. Herkesin sendeki değeri kendi verdiği kadardır. Yani kimi vardır senin aklına gelir, tebessüm edersin, dua edersin. Ama kimi de aklına gelir, Allah'a havale edersin.

0: Bilal Habora Öge ile son 10 dakika.
1: Pekala, adı üstünde programımızın son bölümü, veda zamanı geldi. Biz şöyle dua edelim. Kötü günde yaslanabileceğimiz, iyi günde de samimiyetle bizim kadar sevinecek dostlar nasip etsin Allah. Bir ara program içinde detaylı konuşuruz bu hani iyi günde de senin kadar sevinme meselesini. Konuşmuşluğumuz var da ne kadar konuşsak o kadar kıymetli konu. Peki sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine Radyo 7'mizde bir arada olacağız. Hem gündüz hem gece, malum günde iki kez yayındayım. Peki dualarınızı da unutmayın, bir maşallahınızı alırız. Dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşamalı. Hepimize huzurlu anlar. Gölgenizden şimdilik eyvallah.

0: Dokovom'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi. Var var hepsi dokuda
1: var. Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: www.radyo7.com.tr
2: www.radyo7.com.tr
1: Tıkla.
2: Anında canlı dinle.

0: istikbal.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Oh.

0: Sertiz.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Reklam.

0: bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar.

Memleket meselesiyle şöyle bir başladık. Sana olan sevdam diyor, devam ediyor. Ne güzel bağlıyor ama, değil mi efendim? Aşkın Sesi bendeniz Zeynep Sarıoğlu. Aşkın yayın hali Ebru'limiz. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de işte başladı. Hoş geldiniz ve aşk ola.

her yerinde, yeşilin her tonunu görebilirsiniz. Muhteşemdir. Evet, Karadeniz bölgesine de şöyle bir selamlarımızı iletmiş olalım. Trabzon'umuza, Rize'mize, Ordu'muza, Samsun'umuza. Değil mi? Yani böyle bütün orada güzel yüreklerimiz var. Her birine çokça selamlarımı iletiyorum efendim. Şimdi fındık zamanı da tam, biliyorum birçoğunuz da fındıktasınız. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Zor iş dediğim gibi. Allah kolaylık versin. Şu güzel mihriban türküsü de iyi gider diye düşünüyorum. Hadi buyurun ben.

Mihriban ardından neredesin sen? Zalımlaştım değil mi? Efendim devam ediyoruz aynı güzellikte. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Sevgili canlar, bir daha şu anki olduğunuz yaşta tekrar olabilecek misiniz? Hiç düşündünüz mü? Bugünkü yaşınızda, bir önceki yaşınızda olamadınız. Bugünkü yaşınızda da olamayacaksınız. O yüzden bu dünyaya bir kez geliyoruz ve her günümüz tekse, o zaman yapacağımız şey şu: bizi yoran her şeyden uzaklaşmak.

sende tutuklu kaldım. Aytekin Ataş sizlerleydi sevgili Can Bağlar. Ve şimdi yine çok sevdiğimiz güzel bir sese geçiyoruz. Bergen. Evet. Biliyorum birçoğunuzun üzerinde etkisi çok fazladır. Sevdiğinizi bildiğim için de zaten program listelerim içinde muhakkak almaya çalışıyorum. İşte sizin için ama sadece sizin için, sevenleri için Bergen benim için üzülme. Radyo 7'de.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.324 puan seviyesinde. Amerikan doları 47.95, euro 56.16, sterlin 65.55. Gram altın 6.900 lira. Brent petrolün varil fiyatı 94.03 dolar.
2: Halkbank'ın

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Sertünsüz.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite. Kompen. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Ekspertizse
2: Dinobile. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira. 15'li CP yumurta 75 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
7: Mikros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
9: Garanti BBVA.
10: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok pul. Yoksa ikisi de mi?
11: Bilmenize hiç gerek yok çünkü ben...

0: birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

var bittim vay vay vay. Alişan yorumuyla dinledik söyleyemediklerimizin, o içimizdeki kalanların sözcüsü oldu. Türkiye'nin alışkanlığı radyo yedimizde sevgili Can Bağları. Yine devam edelim güzel şarkılarla ama şimdi sevgili Can Bağları, hayal ederiz değil mi? Hayal gücümüz de güçlüyse hele daha da ötesini. Ama şöyle bir şey var, doğa her halinde hayal gücünün ötesinde bir şeyler muhakkak bir yerlerinde saklar.

her konuda elimizden geldiğince çabamız, gayretimiz yüksektir, öyle değil mi sevgili can bağları? Elimizden geleni yaptığımız sürece de içimiz rahattır. Gerisi bir şekilde gelecektir. Çünkü biz yapabileceğimizin en son noktasını yapmışızdır. O rahatlığın içindeyizdir. Bir de şu vardır ki biz elimizden geleni yaptık. Olması gereken neyse o olacaktır. Yani nasibimizdeki neyse o olacaktır.

hatta şöyle de dua edebiliriz. Elimizden geleni yaptık. Elimizden gelmeyeni de ellerimizi açıp sana bıraktık. Ey Rabbim, hayırlısı neyse sen onu nasip et.

Efendim, şu güzel yaz günlerinde sıcaklar bastırmışken serinleyecek yerler arıyorsunuz. Gönül ferahlığı, gönül serinliği için evet doğru yere kanal, doğru yere kulak veriyorsunuz Radyo 7'mize sevgili Can Bağları. Eğer içinde, aklında, zihninde serinlemesi lazım. Çok bunaldığı anlar olmuyor mu sizce? Ne dersiniz?

0: dedik ya hayırlısı diye.
1: Sen olmayınca.
0: Hayırlısı demek ne güzel bir şey. Ne güzel bir tevekkül. Her şeyi Rabbine bırakıyorsun ve her şey tamam. Değil mi? Evet. Hamd da ona, şükür de ona, Rabbimize. Bin şükür. Çok şükür. O tevekkülü yakalayabilmek çok kıymetli. Çok da önemli.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
3: seninle. Uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye bir

0: fiyatlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haydi.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
4: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu? Ekspertizse Dino
5: bile. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Garanti BBVA.
8: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
9: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
8: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
10: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
7: Garanti BBVA.
11: Bir reklam.
12: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrım başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
13: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Terör örgütü PKK'nın bırakacağı silahlar için yeni dönemin yol haritası netleşiyor. Silahlar MİT nezaretinde Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edilecek. Tek tek kayıt altına alınacak. Kullanılabilen silahlar TSK envanterine alınacak. Uygun olmayanlar geri dönüşüme gönderilecek. Geri kalanlarsa diğer ülkelere satılacak ya da takas edilecek. Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmada detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturma dosyasına giren bir ifade, Kuytulculara yönelik operasyonda etkili oldu. İş adamı Koray Sarısaçlı yapılanma tarafından kaçırıldığını öne sürdü. Darp ve işkenceyle zorla senet imzalatılmak istendiğini iddia etti. Afyonkarahisar'da domates serasında 33 işçi zehirlendi. Çalışanların tarım ilacından zehirlendiği belirlendi. AFAD ve UMKE ekipleri harekete geçti. Sera üretimi geçici olarak durduruldu. Evlilik hazırlığı yapan gençlere sunulan faizsiz kredi desteğinde kapsam genişliyor. Gelir şartı esnetilirken 18-25 yaş arasındaki çiftlere 250 bin liraya kadar destek verilecek. Piyasalarda savaş baskısı sürüyor. İran'la yaşanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik petrol fiyatlarını 90 doların üzerinde tutarken savaşın gizli maliyetleri Amerikan bütçesindeki derinleşmeyi artırıyor. Beklentileri aşan enflasyon verileri Fed'in yeni faiz artışlarını masaya getirmesine neden olurken küresel tahvil piyasalarındaysa sert bir satış baskısı yaşanıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Türkiye'nin tasarruf eğilimleri araştırmasının ikinci çeyrek sonuçları açıklandı. Düzenli tasarruf yapanların oranı %82'ye ulaştı. Gençlerin yastık altından ziyade dijital altın hesaplarına yöneldiği ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 14 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 134 milyon dolar arttı. 183,5 milyar dolara yükseldi. Türkiye'de konut kiralarındaki artış hızı yavaşlamaya başlarken Temmuz ayı verilerine göre en yüksek artış %35 ile Doğu Karadeniz'de görüldü. Üç büyük kent arasında ise Ankara aylık bazda en yüksek ivmeyi yakaladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler lütfen yol notlarınıza ekleyin. Çeşmeli Erdemli Taşucu otoyolunda çalışma mevcut. Kayseri Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometreleri ve Tokat Sivas yolunun 29 ila 31. kilometreleri arasında yapım çalışmaları var. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
3: İlk internet, ARPANET, 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na bağlı ARPA tarafından geliştirilen ilk paket anahtarlama ağıdır. Bu, internetin temelini attı. 1970'lerin ortalarında ARPANET, daha fazla üniversite ve araştırma kurumuna bağlandı. World Wide Web, www 1991 yılında internetin en popüler uygulamalarından biri oldu. Bu tarihten sonra internet yaygın halde kullanılmaya başlandı. Türkiye'de ilk internet bağlantısı 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Reklam.
6: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
8: Garaj Oto Ekspertiz. Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira. 15'li CP yumurta 75 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.
5: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
6: Hala hislerimde, hala özlemimdesin.

Emrah'ın o güzel yorumu. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizdeydi. Yine bu güzel güçlü yorumlar, sevdiğiniz sesler, sanatçılar, her biri kesintisiz bir şekilde en özel bir ahenkle, sevgiyle seçilerek tek tek sizin için, senin için, evet, yayına verilmekte efendim. Bundan emin ol. Net ol yani. İçin rahat bir şekilde bırak kendini radyo frekansına. Müzikler konusunda hiç sorunun kalmasın. İbrahim Erkal'la devam edelim. Onun da seveni çoktur. Allah rahmet eylesin. Unutulanlarla devam edelim.

unutmaktan devam edelim. Neleri unuttuk, neler geldi geçti veya neleri unutamıyoruz. Şarkılar biraz da onları hatırlatıyor, ne dersiniz? Şöyle bir unutmaktan bahsedince böyle bir sıralayayım dedim. Evet. Emrah unutabilsem dedi. İbrahim Erkal unutulanlar dedi. Muazzez Ersoy da unutamazsın dedi.

0: nasılsın?
1: Mazi var. İnşallah güzel hatıralarla doludur. Güzelliklerle doludur sevgili can bağlarım. Herkesin kendine göre bir mazisi var. Öyle değil mi? Yaşanmışlıkları var. İşte o yaşanmışlıklarla bugünü devam ettirmek için sürekli orada kalırsak tehlikeli. Ama arada bir dönüp o maziyi hatırladığımızda yaşanmışlıkları, o zaman ileriye daha iyi ilerleyebiliriz.

Siz de eşlik etmek ister misiniz? Mesajlarınızla. Sevdiklerinize armağan etmek ister misiniz? O halde buyurun. 0507 977 0101'den Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden gönderin gelsin o güzel mesajlarınızı. Şehirlerinizi yazmayı, isimlerinizi yazmayı lütfen unutmayın.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.

0: Ile eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Oh! Ve limonata!

Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: expertise. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile almazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Bir reklam.
9: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
10: Reklam.
11: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

0: Reklam.
1: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Anın

0: istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira, 15'li CP yumurta 75 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere
4: getir. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
6: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
7: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
8: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
9: Bir reklam.
10: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
11: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapay zeka ve siber güvenlik gibi stratejik alanlarda 550 doktora öğrencisinin yetiştirileceğini ve 5 yıl içinde 3000 genç araştırmacının teknoloji ekosistemine kazandırılacağını açıkladı. Teknofest Mavi Vatan 2026 kapılarını açtı. Nefes kesen gösteriler ziyaretçileri gururlandırdı. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar denizlerin önemine dikkat çekti. Rojin Kabeyş'in ölümüne ilişkin soruşturmada telefonundaki veri akışına dair kritik ayrıntı ortaya çıktı. Ailenin avukatı 19.04.20.03 saatleri hiçbir hareketlilik olmadığını belirterek, bu saatler arasında hiçbir hareketlilik olmadığını belirterek olayın bu zaman diliminde gerçekleştiğini ileri sürdü. Kocaeli'de sahilde ikisi kadın, 3 kişinin cansız bedeni bulunduğu olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün bir kamyonda başlayıp ormanlık alana sıçrayan ve kontrol altına alınan yangına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki bir altın madeninde göçük meydana geldi. 107 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti. Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e çıktı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.301 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.96, Euro 56.14. Gram altın 6.960 lira, Brent petrolün varil fiyatı 93.54 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: Fotopratik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yarın İstanbul 30, İzmir 35, Antalya 39, başkent Ankara 33, Düzce 34, Samsun 28, Erzurum 29 ve Diyarbakır 39 derece olacak.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
2: Burası Radyo 7.
0: Radyo 7.
3: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
0: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %67 seviyesinde. TEM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönünde sol şeritte zincirleme trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Tantavi Tüneli Ümraniye Kısıklı yönünde ise trafik kazası meydana gelmişti. Kazaya karışan araçlar emniyet şeridine alındı ancak bölgede yoğunluk sürüyor sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çift yönlü yoğunluk var. Haliç Köprüsü'nün Ayvansaray istikametinin de yoğun olduğunu görüyoruz.
3: Arvento yol durumunu

Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor sahasında Macar ekibi Ferencvaros'la karşı karşıya geliyor. İlk maçtan avantajını eline almak isteyen Bordo Maviller mutlak galibiyet hedefliyor. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş evinde Kaunas Žalgiris'le mücadele edecek. Maçın başlama saati 20. Süper Lig'de ikinci haftanın perdesi yarın oynanacak tek maçla açılıyor. Erzurumspor Galatasaray'ı konuk edecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak.

0: bilgisayarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Haydi.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım. Ekspertizse Dino Bile.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
9: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
12: Turkcell'le bağlan hayata.
13: Bir reklam.
14: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: Reklam.
15: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.
16: Hangi

İmera'yı dinledik. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde sevgili Can Bağları ve mesajlara şöyle bir bakalım hemen. Merhaba, Eskişehir'den Seda ben. Sıradaki eseri Gizli Sevdama hediye etmek istiyorum demiş. Peki, Denizli'den Hakan, çok sevdiğim biricik aşkım Aliye için demiş. Bir şarkı yayınlarsanız sevinirim, hemen göndereyim. Sıradaki şarkıyı Perşembe medrese önünden Fatma yengemize yayınlar mısın? Tabii ki efendim, Fatma yengemize çok selam olsun özellikle. Kayseri'den Mehmet size yazmıştım demiş, okumadınız demiş, şarkısını yayınlamanızı istemiştim. Şimdi yine istiyorum, yayınlayacağınız şarkıyı Mehmet abim ve bana gelsin demiş. Peki efendim, size ve Mehmet abinize.

Selam olsun Orhan'a kalmaz da ne güzel yapıyor değil mi? Leymen benim gamlı yaslı gönlümeyi dinledik ve Radyo 7'de Türkiye'nin alışkanlığında şu an ne var? Hangi şarkı var? Nihan Ünsal yorumuyla aziz dostum sizlerle birlikte olacak. İyi yayınlar Fadime. Tokat'tan İzmir'e yolculuk yapıyoruz demiş. Fadime yoldasın, dikkatini topla, bak okuyorum mesajı, sonra duymadım deme. İzmir'e yolculuk ediyoruz. Tüm gün sizi dinledik. Harika bir program. Eşim Süleyman, oğlum Koray için demiş. Sıradaki eser istiyorum. Eşimi, oğlumu çok seviyorum demiş. Hayırlı yolculuklar. Rabbim daim kılsın inşallah. İzmir'den Kerem Yıkılmaz. Sıradaki eser eşim Nur Hayat, kızlarım Yağmur ve Damla için.

Güzel mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Gaziantep'ten sevgili Zeliha, iş yaparken sizleri dinliyorum. Sesiniz daralan göğsüme huzur veriyor demiş. Oo, canım benim, ne güzel bir cümle. Rica etsem demiş, sıradaki şarkıyı size ve sevdiklerime armağan eder misiniz? İyi yayınlar efendim. Biz teşekkür ederiz. Tabii ki armağan ederim. Bu kadar zarif güzel sözler için, değil mi yani? Hemen gönderiyorum. Hasret Nehmesini, Orhan Ölmez ve Günel'in yorumunu.

Hesret Nevmesi'ni dinledik ve Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Bakıyorum yine güzel mesajlarınız, bol bol okuyalım, çok var çünkü. Hepsini okumaya çalışıyorum tabii. Konya'dan oğlum ve kızım için gelsin, onları çok seviyorum demiş Sevim Hanım. Allah bağışlasın. Ankara'dan Uğur merhaba demiş. Evet, Ali Kınık'ı dinlettim. Bir tane daha. Bakalım. Tam söz vermemekle birlikte. İyi yayınlar dilerim. Kayseri'den Hüsnü, 30 yıllık hayat arkadaşıma ve çocuklarıma armağan ediyorum demiş.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil
1: hangi gümüş suyu? Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Türkiye'nin tasarruf eğilimleri araştırmasının ikinci çeyrek sonuçları açıklandı. Düzenli tasarruf yapanların oranı %82'ye ulaştı. Gençlerin yastık altından ziyade dijital altın hesaplarına yöneldiği ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 14 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 134 milyon dolar arttı. 183,5 milyar dolara yükseldi. Türkiye'de konut kiralarındaki artış hızı yavaşlamaya başlarken Temmuz ayı verilerine göre en yüksek artış %35 ile Doğu Karadeniz'de görüldü. Üç büyük kent arasında ise Ankara aylık bazda en yüksek ivmeyi yakaladı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.

0: Kendinin fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira. 15'li CP yumurta 75 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Getir, bir
3: mutluluk getir. Expertise,
2: Dino
3: Bile. Reklam. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebuli'ye devam ediyor.

Güzel, naif sesiyle Resul Dindar, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo İldi'deydi. Hoş geldin ve şimdi şöyle bir Diyarbakır türküsü dinleyelim. Zana'nın güzel yorumuyla ben de güzel mesajlarınızdan okumaya devam edeyim. Selamlar, ben Armi Yayınlar, Muğla Yatağı'ndan Esat. Öncelikle size, eşime, kızlarıma ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Teşekkür ederiz, selam olsun. Merhabalar Konya'dan Hasan. Sıradaki şarkıyı eşim, oğlum ve kızıma armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Hasan Bey'e ve Konya'ya ve Konya'daki bütün dinleyenlerimize selam olsun.

Öyle yine sırayla devam edelim. Eren Emin sıradaki eseri çok sevdiğim Türkiye için yayınlar mısınız demiş. Teşekkür ediyoruz. Kazakistan'dan hayırlı yayınlar dilemiş. Teşekkür ederiz kardeşimize. Selam olsun, sevgiler. Efendim, merhaba, iyi yayınlar Diyarbakır'dan, sevgiler saygılar. Sıradaki şarkıyı kendime armağan ediyorum demiş. Güzel de bir Diyarbakır türküsü vardı az önce, sana da armağan etmiş olalım. Sevgiler saygılar iletiyorum. Ben abla Kayseri'den selamlar, ben Sinan. Sıradaki şarkıyı Halim, Neşe, Deniz ve Esra için istiyorum demiş. Hemen gönderelim yine güzel bir eser daha ki, o da İncecik'ten Bir Kar Yağar. Muhteşemdir. Evet, devam edelim. Ablam iyi yayınlar, ben Samsun'dan Fatma, anneme, babama ve tütün kıranlara gelsin demiş.

sonunu görmek ya da görmemek ne değiştirir hayatımızda? Çoğu zaman biliriz bir son var. Evet, görmemek bir sonun olmadığı anlamına gelmediğini biliriz.

güzel bir şarkıdır. Bu da bambaşkadır. Yine mesajlarla devam edelim. Burak'tan Fatma Altınayak, eşim İbrahim Altınayak için armağan ediyorum demiş. Kayseri'den Mevlüt Eser ailesine armağan ediyor. Ve Talha Bora Bey'i de cuma günü Kayseri'deki programını sabırsızlıkla bekliyorum demiş. Selam olsun.

Tuğ ve Göktuğ'a armağan etmek istiyorum demiş. Çok selam olsun İzmir'imize, Gökalp Bey'e ve tüm terzi kardeşlerimize de selamlarımızı iletelim. Balıkesir Savaştepe'den Fatma, çocuklarım Arda ve Zeynep için istiyorum iyi yayınlar demiş. Eskişehir'den selam olsun. Canım yeğenim Tülin'ime, Tuğçe'ye 20 Eylül'de düğünü var. Mutluluklar diliyorum iyi yayınlar demiş. Biz de mutluluklar diliyoruz. Allah hayırla tamamına erdirsin inşallah. Bugünlük de benden bu kadar efendim. Yarın yine en sevdiğiniz yerde, Radyo 7'de saat 17'de aşkın sesine kulak vermeyi ihmal etmeyin. En önemlisi ve en güzeli sırrın sahibine emanet. Hoşça kalın.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telde Nebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200

0: Belçiz.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
0: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
2: Bir reklam.
3: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
0: Mobilin bankası Akbank.
4: Reklam.

Bazen bir şarkı sadece şarkı değildir. İçinde bir anı, bir yüz, bir de söylenmemiş cümleler vardır. Bu akşam yine Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de aynı duyguda buluşuyoruz. Bendeniz Murat Çetin, hoş geldik, sefalar getirdik. En güzel şarkılarla yine bu akşam da huzurlarınızdayız.

İnsan bazen en büyük hatasını da en güzel anısını da aynı kişide buluyor, öyle değil mi? Hayat bazı şeyleri insana kitaplardan değil de yaşadıklarından öğretiyor. Kime ne kadar güveneceğini, ne zaman susacağını, ne zaman gideceğini ve bazen bütün bunları öğrenip yine de birine karşı sana rağmen kalbinin yumuşadığını fark edebiliyorsunuz.

Dinleyenlerimiz, yolculuk yapan yolcular, keyifli akşamlar, yolunuzda, bahtınızda açık olsun. Bu güzel şarkıyı da sizlere armağan edelim.

doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet.

Dışarıdan bakınca herkesin hayatı hakkında bir fikri oluyor. Ama insanın içinden geçtiği yolları kendisinden başka kimse bilemez, öyle değil mi? Bazı soruların cevabını merak ediyorsanız o kişiye sorun. Çünkü görünenin arkasında kimsenin bilmediği bambaşka bir hayat var. Radyo 7'deyiz. Bendeniz Murat Çetin. Bu güzel akşamda sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz en güzel şarkılarımızla.

0: Soralım o zaman. Sizlere de soralım. Yazılı mesajlarınızı göndermek isterseniz WhatsApp hattımızdan bizlere iletebilirsiniz. 0507 977 0101. Birbirinden güzel şarkılarımız sahiplerini bekliyor. Bakalım hangi şarkı kimlerin nasibi olacak? Hiç vakit kaybetmeden yazılı mesajlarınızı iletebilirsiniz.
1: Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Çeşmeli Erdemli Taşucu Otoyolu'nda çalışma mevcut. Kayseri Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometreleri ve Tokat Sivas yolunun 29 ila 31. kilometreleri arasında yapım çalışmaları var. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Kadıköy'den Bahar geri dedi ki kral lakaplı sevdiğine çok güzel bir mesaj iletmiş. Mesafeler vız gelir bize, seni çok seviyorum diyor. Antalya'dan İbrahim Bey'in selamı var. Sevgili eşi Kamuran Hanım'a en içten duygularını iletmemizi rica etmiş. İzmir'den Akşehir'le dinleyicimiz yeni şarkılar çok güzel, kum saati harika diyor. Evet, bu güzel eserlerde sizlere armağan olsun. İzmit'ten bir adam rumuzlu dinleyicimiz Kuzey kızına sesleniyor. O kendini biliyor. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır diyor. Evet, Hakan Altun bizlerle.

Dikkat edin, gece olunca bazı yolculuklar daha fazla hissediliyor. Evin içi aynı, şehir aynı. Ama bir kişi eksik olunca her şeyin sesi değişiyor. Sizden başka kimsem yok demek bazen büyük bir aşk sözü değil.

Konya Höyük'ten Melek Hanım biricik aşkı Memoli'ye selamlarını iletmiş. Ve şimdiki eserimizde onlara armağan olsun. Eskişehir'den Fehime Hanım eşiyle beraber şu anda bahçelerinde bizleri dinliyorlarmış. Eşi için güzel bir şarkı rica ediyor. Ne mutlu size. Bahçenin o huzurlu havasında radyomuzu evinize yoldaş oluyor. Evet, çok da güzel bir eser. Sizlere armağan edelim. Ankara'dan Yıldız Hanım çok sevdiği Gökhan'a hayırlı yolculuklar dileklerini iletmiş.

Tekirdağ Çerkezköy'den Asil Berber'den Hüseyin kardeşimiz ilk defa yazmış bizlere. Amcasının oğlu İbrahim'e ve yanındaki tüm dostlarına selamlarını iletiyor. Samsun'dan Gül Hanım kardeşi Süreyya'nın yeni yaşını kutluyor ve sıradaki şarkıyı armağan etmemizi rica etmiş. Süreyya'nın doğum gününü biz de Radyo İyi'de ailesi olarak kutluyor. Sağlık ve mutluluk dolu koca bir ömür diliyoruz. İyi ki doğdunuz Süreyya Hanım. İzmir'den Terzi Gökalp, sevgili eşi, isim ve oğulları Alptuğ ve Göktuğ'a bu güzel eseri armağan ettiğimizi dile getirelim.

Bazen insan gerçekten çıkmaz sokakta gibi hissediyor. Ne geri dönebiliyor ne de önünü görebiliyor. Kara kışlar uzun sürüyor sanıyoruz ama hiçbir mevsim yerinde kalmıyor. İnsan da kalmıyor. Bugün fark etmeden başka bir güne uyanabiliyoruz. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saat sizlere eşlik ediyor sevgili dinleyenler. Bugün yazılı mesajlarınıza yer veriyoruz. Sizler de yazılı mesajlarınızı iletmek isterseniz 0507 977 0101 WhatsApp hattımızdan iletebilirsiniz.

Kayseri'den Ercolur Bey'e iyi dilekler için teşekkürlerimizi iletelim. Sıradaki eserimiz Kayseri'ye ve bizi dinleyen tüm dostlara armağan olsun. Urfa'dan Esra Hanım radyomuzu severek dinlediğini söyleyip tüm sevdiklerine sıradaki eserimizi armağan etmemizi rica ediyor. Ateşehir'den Öznur Hanım çaldığınız eserler için çok teşekkürler diyor. Asıl biz teşekkür ederiz Öznur Hanım. Muhammed Alakaya, Kahramanmaraş Türkoğlu cezaevindeki kardeşi Muallem Ceyhan'a ve tüm kader mahkumlarına selamlarını iletiyor Ebru Gündeş bizlerle.

Bazı kırgınlıklar öfke değil aslında, biliyor musunuz sevgili dinleyenler? İnsan en çok sevdiğine sitem ediyor çünkü beklentisi de sevgisi kadar büyük oluyor. Bazen neyleyim dediğimiz şeyler aslında keşke böyle olmasaydı demenin başka bir hali.

0: Günün şu vaktinde çalışan dostlarımız var. Özellikle tekstil atölyeleri, fabrikalarında tüm makinacılar, ütücüler, kalite kontrolcüler. Şimdi keserimizde sizlere armağan olacak. Radyonun sesini açabilirsiniz.
1: Burası Radyo 7.

Alanya'dan bir dinleyicimiz cezaevindeki eşi Yunus Kır'a sıradaki esiri armağan etmemizi rica ediyor. Allah kavuştursun. Ankara Kızılay Güven Park duraklarından Dilaver Kaptan tüm şoför arkadaşlarına ve yolcularına selamlarını iletmiş. Direksiyon sallayan tüm kaptanlarımıza kazasız belasız hayırlı işler. Afyon'dan Havva Hanım, sıradaki şarkı tüm sevdiklerim için istiyorum diyor. Alanya'dan Burak Bey, her şeyim sevdiğim Fadime'ye gelsin demiş. İskenderun'dan Ayşegül, bizi 10 yıldır dinliyor ama ilk defa yazmış. Can Bağ Selda'ya şarkılar armağan eder misiniz demiş. Tabii ki ederim.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerinde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

Almanya'dan İsmail Koçer, bugün doğum günü olan ikizleri Muzaffer ve Maide'ye olan sevgisini dile getiriyor ve en güzel şarkıları armağan edelim diyor. Gurbetten Sıla'ya uzanan o baba yüreğinize kurban. İkizlerimize de mutluluklar dileyelim. İzmir Urla'dan Turgay selamlarını göndermiş ve aleyküm selam. Güzel olana değil, güzel olan ahlaka tutunalım diyerek sıradaki eseri kıymetli annesi için istiyor. Gaziantep'ten Şevsettin Bey balkonda bizleri dinliyormuş, eşi Zeliha Hanım'la beraber. Biricik kızına da armağan ediyor. Bergen bizlerle birlikte.

0: en zor kabullenişlerden biri de bu. Sevdiğiniz kadar sevilmediğinizi anlamak. İnsan önce inanmak istemiyor, sonra kızıyor, kırılıyor. En sonunda da o kişiyi hala bir isim buluyor. Mesela belalım diyebiliyor. Aşk bazen en zor şeyleri bile sevdirebiliyor insana. Fatih Kısaparmak bizlerle birlikteydi. Belalım demişken Sıla'ya bir kulak verelim. Ne dersiniz?
1: Burası Radyo 7.

Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de, beni de belalı. Yanarım.

0: yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de ben alım. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de.
1: Fatsa'dan Barış, Karadeniz'in zorlu fındık sezonunda emeğini, yardımını hiç esirgemeyen canım eşim Emine'ye sesleniyorum diyor. Fındık bahçelerinde alın teri döken tüm Karadenizlere de armağan ediyor sıradaki eseri. Sivas'tan Hülya Hanım, cezaevinde bulunan biricik kızı Burcu'ya ve arkadaşları Dilara, Esra, Hatice Yüksel ve Sedef'e armağan ediyor. Üsküdar'dan Hilal Hanım, bugün doğum günüymüş. Doğum gününüz kutlu olsun. Güzel bir manzaraya karşı kum saatini dinleyen dostlarımız Murat, Fatih ve Pembe kardeşler bu güzel eserde sizlere armağandır.

Ben Murat Çetin. Bu gece bizi Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de dinleyen herkese gönülden teşekkür ederim. Kalbinizden geçen güzel şeyler sizi bulsun. Programın sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrardan huzurlarınızda olacağız. Hoşça kalın.

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Güzel bir yaz gecesine hazırız. Sizler radyolarınızın başında, ben burada. Şarkılarımızı seçtik, çayları demledik, kahveleri köpürttük. Her şey yolunda. O zaman başlayabiliriz.

Gününüz nasıl geçti? İyi ki bugünü yaşadım dediğiniz günlerden biri miydi? Yoksa bir an önce bitsin şu günde uykuya dalalım unutalım dediğiniz günlerden bir gün mü? Zorluk içinde olan, hasta olan, bin bir türlü dertle sınanan tüm dinleyenlerimize de Rabbimiz ferahlık versin. Kimi için hayatının en güzel günü, kimi için hayatının en kötü günü. Böyle bir günün gecesinde sizlerle birlikteyiz. 0507-977-0101 numaralı WhatsApp hattımıza kısa yazılı mesajlarınızı gece boyunca bekliyorum. İsminizi ve şehrinizi yazmayı unutmayın. Sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebilirsiniz.

hayatta ne çok şey tecrübe ettik diyoruz değil mi? Ve bu bizim için büyük bir değer, büyük bir kazanım. Böylelikle bize benzer insanların neler hissettiğini de çok iyi anlıyoruz. Yakından anlıyoruz. Ve insanları tanıdıkça ve anladıkça hayata bakıyoruz.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de biliyorsunuz hafta içi her gece 22-24 arasında, gece 10 ile gece yarısı arasında mesajlarınıza da yer vermeye çalışıyorum. Konya Selçuklu'dan Ali Rıza Yayla, balkonda eşimle birlikte sizi severek dinliyoruz. Eşim için çok güzel bir şarkı istiyorum, selam ve duayla teşekkür ederim demiş. Biz de teşekkür ediyoruz bu güzel sıcak mesaj için. Sakarya'da sizi dinleyen Samet Koç'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor bir diğer dinleyicimiz. Kırşehir'den Yücel, Sivas'ta sizi dinleyen oğlum Ahmet için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Kaan Bey iyi geceler. Manisa Demirci'den, Abalı Bağ Evi'nden Mustafa, Gökhan, Yaşar Abalı, Radyo 7 ailesine selamlarımızı gönderiyoruz. İyi geceler demişler. Teşekkür ediyoruz. Biz de size selamlarımızı gönderelim. Üstüne bu şarkıyı da hediye edelim.

0: başıma.
1: Hata yapmanın hayırlı tarafı, hatalarımızdan çok büyük dersler almaktır değil mi? Hatada bile bir hayır var. Çünkü insan ne kadar ders alırsa, ne kadar pişman olursa, ne kadar iyi anlarsa dünyayı ona göre şekillendiriyor geleceği, öyle değil mi? Sonradan ya da önceden, insanın aklı başına gelsin de önemli değil, hiç gelmemesine göre böylesine razıyız.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece Ses Ver Okan'ın mesajıyla devam ediyor. Balıkesir'deki çok sevdiğim Sude'ye gelsin diyor sıradaki şarkı. Bakalım bir diğer mesaj Kocaeli Gebze'den geliyor. Serkan ben sıradaki şarkıyı ağabeylerim Gökhan ve Gökmen'e armağan ediyorum diyor. Ben Cemal Balcı her gece olduğu gibi yine seni dinliyorum. Eşim Canan da o da seni dinliyor. Sıradaki şarkıyı bize armağan eder misin diyor dinleyicimiz memnuniyetle. Çorum'dan İlkay ise sıradaki şarkıyı can dostu Seher'e armağan ediyor. Bize de teşekkür etmiş. Rica ederiz efendim ne demek memnuniyetle.

0: çok kötü.
1: İrademiz dışında gerçekleşen, kontrol edemediğimiz her ne varsa, geçmiş başlı başına bir dert zaten sırtımızda. Takıldık kaldık. Şöyle yapsaydım, şöyle deseydim, böyle karar verseydim. Ve bilmediğimiz gelecekle ilgili büyük büyük kaygılar. Tüm bunlar bizi mutluluktan uzaklaştıran şeyler, farkında mısınız?

Bursa'dayız. Veli'nin mesajıyla devam ediyoruz. Sıradaki parçayı sol yanım can parçam, canım eşim Feriha'ya armağan ediyorum diyor. Memnuniyetle sizin için çalacağız. Yozgat'ta bulunan dayım İkram Ekinci'ye bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor Enis. Ona da teşekkür ediyoruz. Çankırı'dan Sevim yazıyor. Bir tanem eşim Emrah için Yıldız Silbe'den bir şarkı bu gece listemde var. Hiç merak etmeyin, dinlemede kalın, rahatta kalın. Onu çok sevdiğimi ve özlediğimi de söyler misiniz? Memnuniyetle söyleriz. Sevim Emrah'ı çok seviyor ve çok özlüyor. Herkes duydu mu? Herkes duyduysa gelin Murat Göğebakan'ın bu güzel şarkısıyla devam edelim. Gece boyunca WhatsApp üzerinden kısa yazılı mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz.

Tüm koşullar lehimize ya da aleyhimize her an değişebilir. Başımıza güzel bir şey geldiğinde bu bizim hakkımız diye düşünürüz. Ama başımıza hoşlanmadığımız bir şey geldiğinde neden ben deriz. Genelde böyledir. Ama istisna insanlarda yok değil. Tüm koşullar değişebilir. Başka bir insanın başına gelen bizim de başımıza gelebilir. Hiçbir şey tam anlamıyla bizim değil. Bize verilen bir emanet, bir hediye. Sevdiğimiz herkes de bizim gibi ölümlü. Bu dünya böyle bir yer işte.

aklının reddettiğine, kalbinin izin vermesine müsaade etme derler ya. Biraz böyle bir şarkıydı. Amasya'dan Ayşe, Erol Ulusoy'u çok seviyorum demiş. Biz de mesajınızı Erol Bey'e duyurmuş olduk. Aksaray'dan merhabalar, iyi yayınlar. Behiye, Hakan, Sümeyye, Nilay, sizi severek dinliyoruz demişler. Teşekkür ediyoruz, selamlarımızı gönderiyoruz. Kaan abi Çankırı'dan selamlar. Balkonda radyonu açtık yengemle dinliyoruz. Abim Emrah, çok özlediğimi ve sevdiğimi söylemek istiyorum demiş. Kaan Bey, sizi büyük keyifle dinliyoruz. Canım eşim Turgay Gürer, çocuklarım Süleyman Sefa, İbrahim Egemen, Şeymanur Güner ve tüm radyo yeni dinleyenleri için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Manisa Yunus Emre'den yazıyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Geniş ailenizde size mutluluklar diliyoruz.

Maalesef nezaketi zayıflık zanneden insanlar var. Bir samimiyet kurduğunuzda, güler yüzle davrandığınızda saygısı azalan, sizinle farklı bir tonda konuşan çok insan görürsünüz hayatta. Ya da biraz derdini dinlediğinizde, ilgilendiğinizde insanların kendi menfaatleri için sizden bir şey talep ettiklerini görürsünüz. Ve iyilik yapmaya devam ettikçe artık o sizin göreviniz olur. Yapmadığınızdan sanki görevini yapmayan bir çalışan gibi olursunuz.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Konya'da bulunan Şerife'nin mesajıyla devam edelim istiyoruz yayınımıza. Konya Selçuklu'da hastanede yatan babama ve tüm hastalara gelsin, acil şifalar diliyoruz demiş. Biz de bu dileğinize katılıyoruz. Allah bağışlasın sevdiklerinizi. Teşekkür ediyoruz mesajınızdan dolayı. Sakarya'dan Emine 412 vardiyasında çalışıyoruz ve sizi dinliyoruz. Arkadaşım Kübra için istiyorum sıradaki şarkıyı diyor. Bakalım. Tokat 48. Piyade Alayı. Tokat merkeze bir şarkı çalar mısın diyor dinleyicimiz. Hem sizi hem de yanınızda bulunan tüm Mehmetçiklere armağan edelim. Elazığ'dan Özlemse sıradaki parçayı Canım İşim Burhan'a armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz ve şimdi hep birlikte Candan Erçetin'e kulak veriyoruz.

0: eden...
1: Yaş almanın, yaşlanmanın en keyifli yönlerinden biri bana sorarsanız şu. Daha önce dayanamadığınız, atlatamadığınız, atlatmakta büyük zorluk yaşadığınız sorunları, problemleri... Bu yaşta kolayca atlatabilmek, üstesinden gelebilmek bana o kadar büyük bir keyif veriyor ki kendimi çok güçlenmiş hissediyorum. Tıpkı bir ağırlığı kaldıramamak, sonra antrenman yaparak onu kaldırmak gibi. Böyle. Gençler belki bunu ilerleyen yıllarda daha iyi anlayacaklar. Ve sonraki aşama bana sorarsanız, yalnız kalmayı başarabilmek, yalnız kalmayı becerebilmek.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Hadi gelin şimdi biraz mesaj okuyalım, bir hayli birikti. Demircan, senin için de çalıyoruz sıradaki şarkıyı. Manisa Demirci'den Yağmur sıradaki şarkıyı başta ailem olmak üzere tütün kırmakta olan tüm çiftçilere armağan ediyorum diyor. Biz de selamlıyoruz çiftçilerimizi. Kolay gelsin, emeğinize sağlık. Konya'dan Raziye ise sıradaki parçayı eşime ve kızıma armağan ediyorum diyor. İzmir'den Hakan, çok değerli kardeşim Leben Ademir için istiyorum, selamlar gönderiyorum demiş. Musa Ünal'a eşi Rümeysa'dan armağan olsun diyor bir diğer dinleyicimiz. Konya'dan Şeyda kızım Mele, canımız bir tanemiz yakışıklı babamız Ebu Bekir'e selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Sıradaki şarkıyı ona armağan ediyoruz demiş. Memnuniyetle birbirini seven, özleyen tüm dinleyenlerimize harika bir eser geliyor şimdi.

Birçok insan gözümüzden düşüyor ama düşmanlık beslemeden onları hayatımızdan çıkarıyoruz. Onların da yolu açık olsun, iyi niyetli, temiz niyetli olanların. Anlaşmak zorunda değiliz, hayat bu. Hepimizin bir diğerinin hayatında belli bir rolü var. O rol bittikten sonra başka bir dizide rol alırlar. Ama hayatımızın baş rolü biziz.

Bu gece tecrübeden çok bahsettik. Bunda da bir hayır vardır diye düşünüyorum. Belli bir yaştan sonra, 40'lardan 50'lerden sonra malum göz hastalıkları başlıyor. Gözde kusurlar ortaya çıkıyor. Harfleri göremiyorsunuz, yazıları yakından göremiyorsunuz. Seçemez oluyorsunuz. Ama kimleri seçmeye başlıyorsunuz biliyor musunuz? Böyle uzaktan 100 metre öteden kötü niyetli insanları. 100 metre öteden size menfaati için yaklaşanları seçiyorsunuz. Size zarar verecek olanları seçiyorsunuz. Tecrübe ede ede böyle bir özellik kazanıyorsunuz. Mesaj mı? Hemen okuyalım biraz daha. Kahramanmaraş'tan yazıyor dinleyicimiz. Maşide. Mesaide olan tüm özel güvenlik görevlilerine armağan ediyorum demiş. Biz de bunun yanına polisimizi, jandarmamızı, itfaiyemizi, karayolları çalışanlarımızı, belediye çalışanlarımızı, sağlıkçılarımızı hepsini ekleyelim. Bu harika şarkıyı onlara da armağan edelim.

Konya'dan Ayşe'nin mesajıyla devam edelim. O da bizi uzun zamandır dinliyormuş. Muğla'da bizi dinleyen arkadaşı Güneş'e armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Merhaba, manzaramız çok güzel. Murat Can var, Fatih var, Ahmet, Ali, Ramazan, Emre var. Oturduk sizi dinliyoruz. Denizli Yeşil Yuva'dan yazıyor dinleyicilerimiz. Her birini selamlıyoruz. Sıradaki şarkıyı onlara da armağan ediyoruz. Aynı zamanda Balıkesir Erdek sahilinde de dinliyor bizi dinleyicilerimiz. Seda göndermiş. Aysel Hatice, bizim için de güzel bir şarkı gelir mi demiş. Memnuniyetle gelir, en güzelleri gelir hem de, hiç merak etmeyin. Ordu'dan yazıyor Halis. Bize de güzel bir şarkı çalar mısınız? Tabii ki Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan, Hakkı Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istiyorum. Bu gece dinlettik, umarım denk gelmişsinizdir. Mısır'da domuz bekleyen arkadaşlara gelsin. Bu ne demek biliyor musunuz? Tarlaya herhalde domuz sürüsü dalmasın diye muhtemelen nöbet tutuyorlar. Ve size de kolay gelsin, iyi nöbetler. Bu şarkı da size gelsin.

Az önce dinleyicimiz yazmış ya, manzaramız çok güzel diye. Şu söz aklıma geldi. Kökü sağlam olan için tüm uçurumlar manzaradır demiş, düşünür. Ne güzel de demiş. Niye korkayım ki benim köküm sağlamsa uçurumdan? Ve o uçurumun kenarına gelmeden henüz açmadığımız kanatlarımızın ne kadar büyük olduğunu da anlayamayız. Yani tüm zorluklar başımıza gelmeden ne kadar güçlü olduğumuzun farkına varmayız çoğu zaman. Sonra bir bakmışız, üstesinden gelmişiz. Güneş.

Hani derler ya, bir insan bir yere bakıyorsa orada ilgilendiği bir şey vardır. Bu son derece doğal. Bir insan bir yere özellikle bakmıyorsa orada ilgilendiği kesin bir şey vardır. İnsan korktuğunda o şeyi çok istiyordur aslında.

Erzurum'dan Rüstem, Ardahan'daki Merve'ye armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Çorlu'dan yazıyor Nur ben. Eslem, Lida kızımızla Radyo 7 dinliyoruz. Eşim Harun Akkurt'a armağan ediyoruz sıradaki şarkıyı diyor gönderdiği mesajda. Kütahya'dan Ahmet yazıyor. Canımdan çok sevdiğim eşim Semahat için istiyorum sıradaki şarkıyı, selamlar gönderiyorum diyor. Abi Mustafa, ben İstanbul'dan Kütahya'ya doğru seyir halindeyiz. Yol arkadaşım Halil abiye sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Bir de uzakta olanıma gelsin iyi geceler demiş. Biz de bu vesileyle yollarda bize kulak veren tüm kaptanlarımıza, hususi, ticari, hiç fark etmez tüm sürücülerimize ve yolcularımıza bu güzel şarkıyı armağan edelim. Keyifli yolculuklar dileyelim.

Mersin'de gece çok sıcak geçiyormuş, Serpil öyle söylüyor. Sıradaki parçayı Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum diyor. Biz de serinlik dileyelim size. Programımızla, şarkılarımızla belki içinizi biraz ferahlatmayı başarırız. Kayseri'den Mehmet Ek'e tüm servis şoförlerine armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. 38P2313 numaralı aracın sürücüsüne armağan ediyorum diyor. Servis kaptanlarımızı da unutmayalım, bu güzel Sezen Aksu şarkısını onlara da armağan edelim. Ardından sizden gelen mesajları okumaya devam edeceğiz süremiz el verdiğince.

çoğumuz başkalarının yanında iyi niyetli maskelerimizi takarız. Bu ne demek? Kendi acılarımızı, kendi kırgınlıklarımızı, hayal kırıklıklarımızı bir diğerine yansıtmamak için yaparız. Ama ne zaman yalnız kalırız ya da sokakta bizi tanımayan insanların arasında yürürüz, o zaman yüzümüzdeki ifade kalbimizden geçeni ele verir. Siz de görmüşsünüzdür. Yüzüne baktığınız zaman o derin acıyı size yansıtan insanları, derin yalnızlığı yansıtan insanları. Bu belki de saklanamaz ama kalabalık içinde bir maske takılır. Aman onları üzmeyeyim, aman onlara yansıtmayayım diyerek öyle davranılır çoğu zaman. Okun Akol ve Sevinç ailesi olarak tatilden yazıyoruz. Saygımız sonsuz sana, bizi alıp uzaklara götürdün. Bugünümüze şükredip geçmişi yad ediyoruz. Bize de bir şarkı armağan eder misin demiş Ali. Ne güzel söylemiş, bakın, bugünümüze şükredip geçmişi yad ediyoruz. Acısıyla tatlısıyla geçmiş. Geçmiş geçmemişse o zaman bir sıkıntı var demektir, değil mi? Geçmeyen geçmiş, bugünümüzü rehin alıyor çünkü.

Konya Çumra'dan Sami ve Osman sıradaki şarkıya talip olduklarını söylemişler. Selamlar gönderelim, bu şarkıyı da size armağan edelim. Üzeyir, senin için de çalacağız. Adana'dan bir taksici dinleyicimiz var, Ahmet Çetin. Bahattin kardeşim ve sizin sayenizde keyifli ve uzun bir yolculuk sürdürüyoruz demişler. Kazasız belasız barın varacağınız yere selamlıyoruz Adana'da bizi dinleyen tüm taksi şoförlerini. İzmir'den Hakan, sıradaki şarkıyı canım eşim Zübeyde Ayhan'a armağan ediyorum. Onu çok seviyorum, şimdiden teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. İskenderun'dan Delal, sıradaki şarkı kıymet bilmeyenlere gelsin. Size de iyi yayınlar diliyorum diyor. Amcam Erdem Kaplan'a, Sinan Mahsun, Mesut ve Ferhat'a armağan ediyorum diyor bir diğer dinleyicimiz. Sevgilim.

İstanbul'dan Ankara'ya yolculuk yapan bir çiftimiz var. Ercan ve Derya. Radyo 7'yi dinliyoruz ve sizleri çok seviyoruz. Canımdan çok sevdiğim eşim Derya'ma armağan ediyorum diyor Ercan. Biz de sizin için bu güzel şarkıyı çalacağız. Güllü seslendirecek. Umarım seversiniz diyelim. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Kimler bize ulaşıyor? Pek çok mesaj var tabii. Eskişehir'den selamlar. Sıradaki şarkı çok sevdiğim aileme gelsin. Onlar benim her şeyim diyor. Doktor Ayşe diye yazmış dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz.

ömür bize verilen koca bir sermaye. Bunu çarçur da edebiliriz, doğru yatırımlar içinde değerlendirebiliriz. Tabii ki dünyadan nasibimizi de unutmadan. Ne zamandır söylemediğimiz bir söz aklıma geldi programın sonunda. Her günü hayatımızın son günü gibi yaşayalım. Nasıl olsa bir gün haklı çıkacağız, öyle değil mi? Ve gerçekten yarın hayatımızın son günü olsa nasıl yaşardık? Öyle kalkalım sabah ve öyle devam edelim, olur mu? Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde yeniden buluşmak umuduyla hoşça kalın. Aşkım.

yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Şimdi beni kurtar gönül deyince şöyle başlamaya karar verdim programa. Ben Talha Bora Öge, Gölgesizlerle programıyla huzurlarınızdayım. Yurt içinde, yurt dışında, arabasında, evinde, iş yerinde dinleyen canlar, Rabbimiz buyuruyor ki kitabımızda, Bismillah, sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana gelen her kötülük de nefsindendir. Allah Allah. Buradan ben aciz halimle şunu anlıyorum ki, demek ki Allah yarattığı hiçbir kul için kötülük murad etmiyor. Hani böyle bir algı var ya, yaktı beni kader, şöyle oldu, böyle oldu. Hayır. Hayır. Allah'ın bizim için murad ettiği tek şey iyilik. Nitekim başına ne iyilik geliyorsa Allah'tan. Peki başına gelen kötülükler, işte ayetle sabit. Diyor ki hepsini sen yapıyorsun. Sen istiyorsun, Allah veriyor. Yolu sen çiziyorsun, sen seçiyorsun.

gidene kal demeyeceksin. Çünkü gidene kal demek zavallılara yakışır. Kalana git demek terbiyesizlere, dönmeyene dön demek acizlere, hak edene git demek de asillere yakışır.

Her gün aynı saatte sizinleyiz demiş Nurşen Hanım, eyvallah. Tarsus'tan Zafer ve Recep iyi yayınlar diliyor. Gediz'den Sinan selamlar, dinleyen çok demiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Bartın'dan Nesrin Hanım. İsviçre'den Ali Ay Dudu. Almanya'dan Hülya Erişoğlu. Her yerdeyiz. Antalya'da askerim Şanlıurfa'ya selam olsun demiş Ali Haydar. Askerimize, polisimize selam bizden de. Şu güzel şarkıyla gölgelenmeye devam edelim. Ayrılmayın.

Diyor ki gönül ehli, sen diyor birini ayıplayacaksan, böyle bir istek geldiyse içine acele etme. Neden? Bak bakış açısı ne kadar güzel. Belki diyor senin geçtiğin yollardan geçmemiş ve senin kadar hızlı düşünemiyor olabilir. Unutma ki sen de bir zamanlar şimdi bildiklerini bilmiyordun.

şan dediğin şey ancak Allah'a özgüdür. Benim olan tek şey biliyorum ben, o da günahlarım. Sevginiz başımın tacı. Kardeş bilip, aileden bilip, dost bilip güvenmeniz başımın tacı. Lakin insanın sahiplenebileceği tek şey günahlar. Ya işte bu şarkı öyle diyor. Bir bile bizsin.

içine sefer etmeyen, dünyayı dolaşsa neye yarar? Kendini görmeyen, göremeyen, alemi görse ne olur? Gören de o, gösteren de o. Sen görmeyi gözden mi sandın?

0: Bodrum'dan selamlar, Ferhan ben. 20 yıldır eşimle beraber Radyo 7 dinleyenleri grubumuz var. Orada diyor 28 bin üyemiz var. Herkes Radyo 7 dinliyor. Sizi çok seviyoruz. Eşim Bilal Dizek selamı var demiş. Ve aleyküm selam. Çorum Sungurlu ilçesinde Yusuf, Allah kolaylık versin demiş. Teşekkür ederim. Evet, çok kolay zannedilir ama bu duaya bizim de ihtiyacımız var. Bu iş hep çok kolay zannedilir. Ama desek ki gel mikrofonda bir cümle kur, değil mi? Biraz belki anlaşılır o zaman, insan böyle bir empati yaparsa zannedildiği gibi olmadığı. Manisa'dan Mehmet abimiz ne demiş? İki oğlumla beraber seninleyiz. Eyvallah.
1: Talha Bora Öge, namı diğer gölge.

Sevgili dostlar, malum. Ne yapıyorsun? Valizini veriyorsun. Uçağa binmeden evvel. Sen biniyorsun uçağa. Artık yurt içi yurt dışı nereye gidiyorsan, uçaktan indikten sonra bagaj alım bölümüne gidiyorsun. Orada bir bant var. Başlıyor dönmeye. Sen bindiğin havalimanında ne verdiysen, indiğin yerde onu bekliyorsun. Onu buluyorsun. Vermediysen gidip orada istediğin kadar bekle. Öyle mi? Aslında hayatta da biraz böyle değil mi? Dünya ile ahiret ilişkisi. Sen buradan oraya bir şey göndermediysen, mahşer günü, hesap günü geldiğinde istediğin kadar bekle baba. Ne gönderdiysen buradan onu bulacaksın. Yani buradan ahirete göndereceğin şey belli. İyilik, hayır, sevap, bunlar.

0: Gönlün ahı yıkar alemi, bazılarına melhem, bazılarına vicdan muhasebesi. Derler ki, üç sınıf insan vardır ki gerçeği olduğu gibi söyler. Bir, çocuklar. İki, deliler. Üç, şairler.
1: Gölge sizlerle.

şu iyilik kötülük meselesini kapatacağım. Kapatmadan şunu da söyleyeyim, şarkıya öyle geçeyim. Yalansa da bana yazın, deyin ki yalan. Ya insanlar, konu kötülük olduğunda, konu iyi olmayan bir şey olduğunda abi öncü kesiliyor ve çok cömert. Gelelim hayır meselesine. Kötülük yapanı kınamaz, onun huyları içinde küçücük bir tane iyiliğe tutunur. Ama biri çok mu iyi? İyiliğin peşinde mi? Atıyorum, namaz mı kılıyor? Abi, onda da iyilik aramaz, onda kusur arar. Deli gibi bir açık arar. Ayıp arar. Lan orada kötü herif vardı. Bir ton kötülüğü vardı. Küçücük bir iyiliğin peşine tutundun, gidiyorsun arkasından. Niye onda ayıp arıyorsun? Ah insanım.

Mesajlarda şoför kardeşlerim yine benden kamyon arkası yazısı bekliyorlar. Peki söyleyeyim. Not ediyor musunuz? Güzel. Mutlu edeni mutlu et, onun hakkıdır. Üzeni terk et, senin hakkındır.

ne öğrendik? Tebessümün sadaka olduğunu. Birbirimize gülümsememiz bile Allah için sadaka. Fakat gel gör ki böylesine muhteşem, kolay bir sevabı bile insanoğlunun acizliği çevirmiş günaha. Nasıl? Demiştim ki bizim en büyük hatamız yüzümüze güleni dost sanmamız. Evet. Fakat insan zamanla anlıyor ki bu devirde senin yüzüne gülen meğer senin haline gülüyormuş. Hangi haline? Seni aldatacak. Sen böyle rezil olacaksın ya. Kalacaksın ya naçar. Senin haline gülüyor. Ama ne derler hatırla. Son gülen iyi güler. Bu dünyanın böyle bir gülümsemesi, bu sahte gülümsemesi mezara kadar. Sen diğer tarafta gülebilecek misin? Mesele bu dostum. Mesele bu.

baş edemeyip anlaşılmadığı için kırılanlar mı var aranızda? O zaman dinleyin beni. Aslında kırılmak da bir nimettir dostum. Biraz üzülürsün, çokça düşünürsün. Kırıldığın yer artık en iyi bildiğindir. Biraz ağlarsın, biraz susarsın. Kırılmak büyümektir, sabretmektir. Ve sen aslında tek dostunun Allah olduğunu anlarsın. Hatırla, cevher harda, insan darda işlenir.

olan insanların dilleri farklı konuşur. Çünkü onlar sıradan değil, başka bir gözle, başka bir yürekle düşünür. Ve derler ki, bak Allah aşkına davetin güzelliğine bak. Makamımız aşk, usulümüz edeptir bizim. Kapımıza değil, gönlümüze dokunan buyursun.

programımı dinleyenler, takip edenler biliyorlar. Bugün tanıştıklarımızda muhtemelen fark ediyorlar ki anlattıklarım gönülden gelen şeyler. Çünkü istiyorum ki gönlünüze dokunayım. Malum oraya nüfuz edebilmenin yolu gönülden hissetmek, gönülden konuşmaktır. Bu nedenle az önce de dediğim gibi bazı alıntıları yaparken diyorum ki gönül ehli böyle demiş. Bunun bir başka deyişi şudur: hal ehli. Yani halden anlayan insanlar. Çok hoş değil mi? Bazı insanlar hal ehlidir. Allah hem onlardan etsin, hem onlarla etsin. Çünkü gerçek insan böyle olur. Ve onlar derler ki acı su da tatlı su da berraktır. Sakın görünüşe aldanma. Görünüşte herkes insandır.

Sevgili dostlar, insan kim olursa olsun soracak kendine gün içinde belki birkaç kere. Ben neyim? Ben kimim diye. Belki de başkası sormadan. Çünkü adam olana başkasının sen kimsin diye sorması ağır gelir. Sen soracaksın, ben neyim, ben kimim? Sonra hala yüreğinin sesini duyabiliyorsan, yüreğin sana diyecek ki, sen aldığın nefesin emanetçisi, gelip geçici bir bedenin refakatçisisin.

Az önce dedim ya, gönül kazanmak için gönülden konuşacaksın, sözler yürekten çıkacak diye. Bunu irfan ehli şöyle anlatır. Garibin hikayesini dinlemek için yine bir garip kulağa gerek. Allah Allah. Mesele sadece demek ki çıkan yürek değil, dinlediğin, kimin dinlediği, nasıl dinlediği de önemli. Aslında doğru. Mesela hep derler ki anlaşabilmek için hayata hep aynı açıdan bakmak lazım. Hayır. Evet, kafiyeli söyleyeceğim ama anlam daha güzel. Hayata aynı açıdan değil, aynı acıdan bakanlar iyi anlaşır. Tabii. Düşenin halini düşmüş olan daha iyi bilir ya, onun gibi.

Şimdi radyonun sesini aç. Bu kardeşine kulak ver. Şimdi diyeceksin ki hiç merak etme, gümbür gümbür dinliyoruz, kulağımız, gözümüz, gönlümüz sende. Eyvallah. Diyeceksin ki peki niye bu kadar sık tekrar ediyorum? İçinizde dinlediği gibi dinletenler, tavsiye edenler var. Yani aramıza sürekli yeni gelenler var. Peki neden sesi aç dedim? Çünkü çok önemli olduğuna inanıyorum. Zaten genelde önemli olduğuna inandığım şeyleri söylüyorum ama bu sefer daha önemli. Şimdi insan hangi işi yaparsa yapsın, İşini iyi yapıyorsa mutlaka bulunduğu yerden başka insanların ilgisini çeker. Bu ilgi beraberinde cazip teklifler getirir. Böyle bir durumda insan duruşuyla kalite kokar. Ve sevgili dostum, eğer öncelediği şey vefa olursa efsaneye dönür. Öncelediği şey para olursa yalana dönür. Ve hiç kimseye arkasından şunu dedirtmez, dedirtmemeli. İşi düşenin can kurtaranı, işi bitenin gözüne batanı olduk. Sevgili dostum, yalakalık ederek elde edilen servet, kaybedilen şerefe değer.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Bize yaramıyor be hafız. Ya göz değiyor ya da söz. Tamam ulan diyorum. Şimdi oldu diyorum. Ya kül oluyor ya da göz. O zaman bugünün kapanış duası şu olsun. Hem bizim başkalarına gözümüz değmesin, hem de kendimize değmesin. Rabbim muhafaza etsin. Nerede bir hasetçi varsa bizden uzak etsin.
2: Gölge.
1: Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yani bu kardeşin hala yaşıyorsa yine buluşacağız. Evet, Radyo 7'de. Ve evet, hem gündüz hem gece. Bir daha buluşana kadar unutmayalım. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşayalım. Hepimize huzurlu anlar diliyorum. Bendeniz Talha Bora Öge. Namı diğer gölgenizden şimdilik eyvallah.